insan kaç kere tutar? Yandıkça ateşi gitgide fark etmiyor. Yaranın üçü beşi

Ölümlerden korkuyorduk. Ya korkuyorduk. Her şeyden.

0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Buse Home'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli İl

0: örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
0: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde.

0: 34-33. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşa nişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Saçını dur.

evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve

0: taksitinizde.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: ...30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar... ...her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri... ...şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017.

0: 97 Barış Otocam. Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
1: ABM Yapı Market açıldı.
0: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
1: ABM Yapı Market'te.
0: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
1: Ödavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
0: Yeriniz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
3: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
2: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
3: Telefon 0540 014 çift 033.
4: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
5: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
4: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara.
6: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

bizden geçti. Gönül yormak bizden geçti. Yüzleşince aynalarda hayal kurmak bizden geçti.

0: ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Buse.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
8: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
6: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
11: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle.

0: üzerine mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
1: Haberler. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'da 28. dönem 4. yasama yılı değerlendirme toplantısında konuştu. Türkiye'nin terörden tamamen arındırılmış bir ülke olacağını belirten Kurtulmuş, erken seçim tartışmalarının zamanı olmadığını ve kararın meclisin iradesinde olduğunu söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. Ankara merkezli 16 ilde 45 adrese düzenlenen operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı. 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken firari 4 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından siyasal ve askeri casusluk soruşturması başlatıldı. 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 5 kişi gözaltına alındı, 16 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. 2 şirkete kayyum atandı. 3 eski MASAK başkanının pazartesi günü ifade vermesi bekleniyor. Sermaye Piyasası Kurulu'na muhalefet suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacına yönelik hizmetlerini sürdürüyor. Toplam 240 öğrenci kapasiteli yurtlarda gençlere aylık 3.120 lira ücretle güvenli ve konforlu konaklama imkanı sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi deniz temizliği çalışmalarına devam ediyor. Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nda yetki süreci devam ederken ekipler deniz yüzeyindeki katı ve sıvı atıkları toplamayı sürdürüyor. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Orköy Şube Müdürlüğü tarafından 89 orman köylüsü hanesine güneş enerjisi sistemi kuruldu. Proje kapsamında vatandaşlara toplam 14 milyon 240 bin lira kredi ve hibe desteği sağlandı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde okul ve çevresi güvenlik tedbirleri toplantısı düzenlendi. Toplantıda okul çevrelerindeki güvenlik önlemleri değerlendirilirken kurumlar arasındaki koordinasyonun artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Mersin'in Karaca İlyas mahallesinde hızlı tren projesi nedeniyle yaklaşık 2 yıldır kapalı olan yol alt geçit çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden araç trafiğine açıldı. Bölgede ulaşım normale dönerken sürücüler güzergahı yeniden kullanmaya başladı. Mersin'in Silifke ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kanala devrildi. Kazada sürücü hafif yaralanırken aracı çıkarmak için bir kişinin kendisini vince bağlayarak otomobilin üzerine inip halatları takması dikkat çekti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Mersin'de 79 yıl 9 ay hapis cezasıyla kırmızı bültenle aranan firari hükümlü yakalandı. Adresinde 84 sentetik ecza ele geçirilen hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Ticaret Bakanlığı ekiplerince Mersin'de gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda toplam 1 ton 716 kilo 500 gram pregabalin ele geçirildi. Operasyonların Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlendiği bildirildi. Nesine 3. Lig'in 4. haftasında Yeni Mersin İdman Yurdu sahasında Diyarbakır Spor'u konuk edecek. Mücadele Mersin Stadyumu'nda 27 Eylül Pazar günü saat 19'da başlayacak.
2: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

Günaydın sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Bugün 26 Eylül Cumartesi, güzel bir hafta sonu geçirmeniz temennisiyle bugün de manşet programıyla karşınızdayız. Yine günün gelişmeleriyle birlikte olacağız ve günün gelişmelerini değerlendireceğiz. Bizleri İçel TV ve Sant TV ortak canlılarından izliyorsunuz. İçel TV ve Sant TV'ye ait sosyal medyalarda sizlerle birlikteyiz. Ve Sen FM radyomuz vasıtasıyla da radyolarınızdayız. Radyo dinleyicilerimize selam ve sevgilerimizi iletiyor. Seyir halindeki dinleyicilerimize de hayırlı yolculuklar dileyelim. Evlerinde ve iş yerlerinde bizleri dinleyenlere de hayırlı işler, bol bereketli, kazançlı bir süreç geçirmelerini temenni edelim. Evet, yine bugün de bakalım gündemde neler var? Gündemdeki gelişmeler neler? Bu konuları hep birlikte değerlendireceğiz. Ve gündemdeki tüm konularla ilgili bilgileri aktaracağız sizlere. Evet, şimdi sevgili izleyicilerimiz, biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'deki Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması, sesi bana geri dönüyor, konuşması gündem yarattı ve bu vesileyle aslında tüm dünya

ya verilen mesajda sevgili izleyicilerimiz, aslında İsrail'in yaptığı zulümler ortaya konuldu ve bu zulümler neticesinde biliyorsunuz Netanyahu'nun da Birleşmiş Milletler kürsüsüne gelmesiyle birlikte salon boşaldı. Protesto eylemleri gerçekleştirildi ve salon boşaldı. Ama işte boşaltmayan ülkeler vardı. Hani hala orada kalmaya devam eden ülkeler vardı. O ülkeleri anlamak mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü sevgili izleyicilerimiz, o kadar hani güvendiğimiz, inandığımız ya işte bak can ciğer dediğimiz ülkeler kaldı. Aslında hani biri hariç diğer ülkelerin orada durmasını yadırgadık. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'ni anlarım. Birleşik Arap Emirlikleri maşallah her yerdedir. Amerika'nın arkasındadır, İsrail'in yanındadır. Onlarda hep bu vardır. Yani bu bizi şaşırtmadı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin orada durması. Bakın Netanyahu konuşuyor, herkes protesto ediyor, gidiyor. Birçok ülke gidiyor. Kalan ülkeler, sevgili izleyicilerimiz, Kazakistan, Azerbaycan, Arnavutluk, Bahreyn, Senegal ve Birleşik Arap Emirlikleri orada durup izleyen katilin, ya şeyi çok merak ettim, nasıl katlettiğini, nasıl tehditler savurduğunu dinlemek için mi kaldılar? Hani biz can Azerbaycan diyorduk, hani tek millet iki bayrak diyorduk. Ya biliyorsunuz daha önce de bu çok eleştirildi. Özellikle İsrail'le karşı Azerbaycan'ın tutumunun Filistin'e dair, Filistin'in yaşadığı zulme sessiz kalıp İsrail'in yanında tavır takınmıştı biliyorsunuz Azerbaycan yine. O zaman da eleştirmiştik, demiştik hayırdır ya ne oluyor? Yani hani bu yaşanan olayı görmemek, hani biz şunu demiyoruz bakın, yani kimse yanlış anlamasın. Yani bu hani gözümüz kapalı, Filistin'e daha çok yakınız, işte İsrail'e uzağız diye görüş olarak, işte yaşam olarak. Bu nedenle İsrail'e karşıyız. Hayır, görüyoruz. Yani şimdi yağan bombaları görüyorsunuz, öldürülen insanlara bakıyorsunuz, katledilen insanlara bakıyorsunuz, yerinden yurdundan edilen insanlara bakıyorsunuz ve bunları izliyorsunuz, görüyorsunuz. Yani bunlar iftira değil, yalan değil. Yani birilerinin anlatmasıyla değil, ekranlarda görüyorsunuz, çekilen görüntülerde görüyorsunuz, yapılan zalimlikleri görüyorsunuz, insanların evleri işgal ediliyor, bunları görüyorsunuz. Buna rağmen Azerbaycan'ın kalkıp da hala İsrail'den yana tavır takınması, can ülke dediğimiz, kardeş dediğimiz bir ülkenin Türkiye'yi tehdit eden, Türkiye'ye olur olmaz cümleler sarf eden İsrail'in yanında duruyor. Yani bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bakın dediğim gibi Birleşik Arap Emirlikleri'ni kabul edebiliriz. İsrail'in yanında olur. Yarın öbür gün Amerika'nın yanında olur. Oradan kalkar diğerlerinin yanında olur. Tarihte de hep böyle olmuştur Birleşik Arap Emirlikleri. Geçmişine bakın, tarihine bakın, hep böyle. İhanetlerle dolu bir geçmişi vardır. O yüzden buna çok şaşırmadık. Hani Birleşik Arap Emirlikleri'nin Netanyahu orada konuşmaya çıkarken protesto etmeyip orada durmasını anlarım ben. Yani çok da yadırgamam. Yani sonuçta aynı dili konuşuyorlar. Yani aynı görüşteler, der susar. Ama Azerbaycan'ın, Kazakistan'ın orada durması kabul edilebilir bir durum değil. Yani bunu hiçbir şey izah edemez. Hiçbir dil, hiçbir düşünce izah edemez bize. Hele hele Netanyahu gibi saldırgan bir teröristin ülkemize hedef alan açıklamalarını, yalan yanlış beyanatlarını, teröriste verdiği destekleri bildikleri halde, biliyorsunuz PKK'ya en çok desteği İsrail veriyordu. Zaten bu teröristiz Türkiye sürecini baltalamak isteyen de yine İsrail. SDG'ye destek veren yine İsrail biliyorsunuz. SDG'nin

Suriye ordusuna entegre olmasına kızan da yine İsrail. Şimdi hal böyleyken siz Türkiye'ye canım diyeceksiniz, kardeşim diyeceksiniz. Ama Türkiye'yi tehdit eden bir şarlatanın konuşmasını oturup dinleyeceksiniz. Ve herkes çekip giderken, elin gavuru bile gelip geçip giderken, salonu terk ederken, ya demek ki neymiş? Demek ki ön yargılı olmamak lazımmış. Yani hani bu Müslüman şu şöyle yapmaz, bu inançlı şöyle yapmaz demeyecekmişiz. Elin gavuru diye eleştirdiklerimiz bugün bize öyle bir insanlık dersi veriyorlar ki dönüp baktığımızda. Yani sadece bu Birleşmiş Milletler olayıyla ilgili değil, genel manada. Mesela Filistin konusunda en dik duruşu elin gavuru yaptı. Elin gavuru protestolar gerçekleştirdi, ses getirdi. Sessiz kalmadı bu duruma. Yeri geldi, işte Amerika Birleşik Devletleri'nde Netanyahu'nun gelişi oradaki vatandaşlar tarafından elin gavuru diye nitelediğimiz insanlar tarafından protesto edildi. Orada birçok sağduyulu insan, sağduyulu politikacı çıkıp açıklamalar yaptı. Katilsiniz dedi ya Netanyahu'ya, katilsiniz dedi. Şimdi biz ne yapıyoruz? Biz de sözde hani öyle diyor ya, sözde Müslüman ülkeler. Deve kessinler, otursunlar, yesinler, içsinler. Devamı da var, onu söyleyemem herhalde yayıncılık gereği. Sonra da kalksınlar, ahkamlarını kessinler. Yaptıkları anca bu. Amerika'nın onun bunun uşaklığını yapsınlar. Evet, şunu anladık mı? Bu dünyada tekiz. Bu dünyada sırtımızı dayayabileceğimiz kimsenin olmadığını, olmaması gerektiğini, buna meyil vermememiz gerektiğini bir kere daha anladık mı? Anladık. Azerbaycan'ın Ermenistan'la olan o husumetini kim çözdü? Türkiye çözdü. Azerbaycan mı çözdü? Hayır. Türkiye çözdü. Şimdi Ermenistan Cumhurbaşkanı çıkıp nasıl açıklamalar yapıyor? Hep ılımlı mesajlar vermeye başladı. Hatta kendi ülkesini eleştirmeye başladı. Ne oluyor? Türkler gibi düşünmeye başladın, Türkler gibi yaşıyorsun, Türkler gibi konuşuyorsun demeye başladılar. Şimdi bunlar hep diyalog yoluyla Türkiye'nin girişimleriyle olan şeyler. Ne diyor Ermenistan? Artık şey demeye başladı. Evet ya, biz bazı sınırlarımızı açtık. Evet ya, işte biz bize ait olmayan yerlere girdik. Girmeye çalıştık. Bunlar doğru değildi demeye başladı. Bak, doğruları görmeye başladı. Nasıl gördü? İşte Türkiye sayesinde gördü. Ama bizim yanı başımızdakiler, bizim el uzattıklarımız, bizim dost dediğimiz, bizim can dediğimiz, bizim kardeş dediğimiz, bizim tek millet dediğimiz birileri bizi sırtımızdan bıçaklıyor. Brütüsler gibi, sen de mi Brütüs dediğimiz, işte en çok da yıkıma uğradığımız Azerbaycan tarafından. Ki biliyorsunuz Azerbaycan

0: İşte başörtüsüyle alakalı. Ya öyle bir şey var mı Allah'ını severseniz ya? İslamiyet hep vardı ki. Yani Türkler diye bir sınıflama ayırım bilmiyorum. Bu bana çok doğru gelmiyor. Şimdi bakıyorsunuz hani ülkemizden bahsedelim. Atatürkçüyüz diyoruz. Atatürk'ün ilke ve inkılapları ışığında ilerliyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi de başörtülü. İşte Kurtuluş Savaşı'nda Elif bacılarımızın da başörtülü olduklarını görüyoruz. Siyah siyah peçeler giyiyorlar. Bunları görüyoruz. Şimdi bakıyorsun bütün savaşlarda Kurtuluş Mücadelesi'nden tut Çanakkale geçilmez dediğimiz anlara kadar kadınlarımız hep başörtülü. Şimdi birileri yine bir şeyleri kaşımaya çalışıyor. Gördük ki Azerbaycan'da da bunun içine girmiş, işte okullarda başörtüsü yasağını getirmişler.
1: Tekin Narşat'la manşet reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran

0: bekliyor.
1: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
3: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
4: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
5: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Reklam tanıtır.
3: Evinizin mobilyalarını değiştirin.
4: Tekin Ahşap'la manşet devam ediyor.
5: Yöneticileri, idarecileri gibi düşünmüyorsa, her kardeşim biz Türkiye Cumhuriyeti ile bağız, biriz, beraberiz, kanımız bir akar, Türkiye'den bir vatandaşımızın canı yansa hepimiz siper oluruz diyorlarsa, o zaman yönetimlerinin kulağını çekecekler. Hayırdır diyecekler, sen bizim abimize, sen bizim canımıza, sen bizim ülkemize nasıl böyle bir tavır takınırsın? Nasıl katilden yana tavır takınır?

Netanyahu'nun konuşmasını dinlersin diye bir tokat atması gerekiyor halkının, yöneticilerine uyandırması lazım. Ha bunu yapmıyorsa demek ki işte o karikatür. Sevgili izleyeceğiniz Ermenistan Büyükelçiliği, İran'ın Ermenistan Büyükelçiliği tarafından gösterdiği o karikatür oynayabiliyorsa, videoysa, fotoğraf değilse fotoğraf. İşte bunu video haline getirmişler ve Netanyahu yürüdükçe yeşil yeşil böyle insanlar burunlarını oturtuyor, pis kokular yayılıyor. En son karikatürün en sonunda ne var biliyor musunuz? İşte bina da kendini topluyor, götürüyor. Ortada sadece bir kürsü kalıyor, Netanyahu kalıyor. Bir tane de karga var kürsünün üstünde ve karşısında onu alkışlayan, kendisi gibi kokmuş, böyle etrafından yeşil dumanlar çıkartan kim var? Trump var. Karikatürün sonunda. Bunu kim yapıyor? Kim paylaşıyor? Kim resmi sayfadan paylaşıyor bunu? Ermenistan Büyükelçiliği. İran'ın Ermenistan Büyükelçiliği paylaşıyor. Bizim Azerbaycan, Can Azerbaycan ne yapıyor? Oturuyor. Netanyahu katilinin tehditlerini, Cumhurbaşkanımızla ilgili çirkin sözlerini, ülkemize ait tehditlerini, ülkemize yönelik tehditlerini oturup dinliyor. Şimdi Ermenistan ve Azerbaycan. Evet. İşte zaten ne gelirse insanın başına dostundan gelir, sevdiğinden gelir. Yani yabancıdan gelen darbe çok incitmez insanı. Neden? Çünkü bilirsin, tahmin edersin. İşte bakın, bu karikatürü izleyelim. İran'ın Ermenistan temsil büyükelçisi, bakın bina toplanıp gidiyor. Geriye kalanlara bakar mısınız? Burada durdurabilir miyiz? Evet, konuşma kürsüsünde Netanyahu, kürsünün üstünde bir karga ve alkışlayan Trump. Özet. En güzel özet bence. Keşke bunu Azerbaycan paylaşsaydı. Keşke bunu Can dediğimiz, kan bağı dediğimiz, tek millet iki bayrak dediğimiz ülke yapmış olsaydı da bir gün burada bir kere daha gururlansaydık, bir kere daha kardeşimiz var deseydik, diyebilseydik. Bence bugün bütün kardeşlik ortadan kalktı. Bence bütün birliktelik ortadan kalktı diye düşünüyorum. Eğer dediğim gibi Azerbaycan halkı yönetimiyle aynı düşüncede değilse bunu bize göstersin. Çünkü biz onların bizim kardeşimiz olduğuna inanıyorduk. Ama buradaki tutum ve davranış, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki tutum, davranış ve orada bekleyiş, işte bizim kendimizi sorgulamamıza, kardeşlik bağımızı düşünmemize vesile olmuştur. Eğer bunu tamir etmek istiyorsa Azerbaycan halkı, yok kardeşim biz hala Türkiye ile biriz, canız, ciğeriz, yönetimimiz böyle bir yanlış işledi diyorsa, o zaman yönetimlerine karşı bir özür dilemesini sağlasınlar. Özür dilemesini sağlasınlar. Ve eğer Azerbaycan gerçekten Türkiye'nin dostuysa, başta İlhan Aliyev olmak üzere herkesin çıkıp paşalar gibi kamuoyunun önünde Türkiye Cumhuriyeti'nden ve Cumhurbaşkanı'ndan özür dilemelidir. Evet. Umuyoruz, diliyoruz. Azerbaycan halkı yöneticileri gibi düşünmüyordur. Ha, düşünüyorsa da yapacak bir şey yok. Kardeşlik sonsuza kadar gidecek bir şey değildir. Nice ailelerde kardeşler birbirleriyle küstür. Bu da doğal karşılanır. Ermenistan'la sıkı fıkı oluruz. Ermenistan'ın yanında dururuz. Bizimle kardeş olacak o kadar çok ülke var ki. Hani biz kardeşlik arayışı içerisinde de değiliz, o ayrı bir mesele de. Evet, ama her önümüze geleninde kardeş dememiz gerektiğini bir kere daha anlamış olduk böylelikle. Daha önce de biliyorsunuz, ben bunu çok sık anlatırım. Türkiye Cumhuriyeti aslında mazlumun hep yanında olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti hep böyle kendine yakın hissettiği ülkelere hep yardım, destek olmuştur. Mesela biliyorsunuz daha önce peşmergeler, bunu çok sıkça anlatırım, peşmergeler de aman dilemişti, Türkiye'ye sığınmıştı. Onlara kamplar oluşturmuştu ülkemizde.

0: birçok noktada kamplar düzenlenmişti. Yemediklerini yedirdik, içmediklerini içirdik, görmediklerini görmelerini sağladık. İnsan gibi yaşamalarına yardım ettik. Bak, bunun altını çiziyorum. Hani diyeceksiniz ki kardeşim insanları bizden mi? Evet, bizden öğrendiler. Çünkü bir toplum, düşünün ki ekmeğin içini ağzını silecek olarak kullanması, bir bez olarak kullanması ve onu yakması insanlıktan nasibini almamış demektir. İnsanlık görmemiş demektir. Biz onlara onun yakılmaması gerektiğini, onun nimet olduğunu gösterdik. Zeytinin de bir nimet olduğunu gösterdik onlara. Çünkü zeytini yemeyip içini çıkartıp tesbih yapan topluma zeytin yemeyi öğrettik. Zeytin yemeyi öğrettik peşmergelere. Sonra ne oldu? Biz bunlara böyle kucak açarken, biz bunlara insanlık dersi verirken, biz bunlara insan gibi yaşam alanları hazırlarken, biz onları tehlikelerden korurken, ülkemizde canlarını, mallarını bize teslim etmişken, onları koruyup kollarken, sonra her şey düzeldi, ülkelerine gittiler ve orada baktık ki terörist başları aralarında, o ülkeler, o ülkeleri destek veriyor onlara. Dedik ki o terörist başlarını bize verin. Ne dediler bize? Daha düne kadar bize aman dileyen, insanlık gören, her türlü yardımı gösterdiğimiz o insanlar bize dediler ki size verecek bir kedimiz bile yok dediler. Bir kediyi bile vermeyiz size dediler. İşte nankörlüğün alası. Yani biz kime elimizi uzattıysak, ki biz kime yardım ettiysek mutlaka dönüp ilk hançeri o saplamaya çalışmıştır sırtımıza. Brutus olmuştur. O nedenle biz bu acılarla, yediğimiz darbelerle daha çok perçinleniyoruz, daha çok birlikte oluruz, daha çok güçleniyoruz. Onlar bunun farkında değil. Evet, şimdi gazetelerimize geçeceğiz. Gazetelerimizin ilk sayfalarını paylaşacağız. Ve tabii ki sevgili izleyicilerimiz. Ha, bir de şu var. Mesela ülkemizde son zamanlarda biliyorsunuz çok sıkça konuşulan, insanların yatırım yaptıkları alanlarda patlakların ortaya çıkması, İşte birçok çiftlik bank gibi mağdurların ortaya çıkması çok fazlalaşmaya başladı. İşte buna da bir denetimin yapılması, mutlak suretle gerçekleşmesi gerekiyor. Bu konuda da gerekli adımlar atılıyor. Zarar görenler, özellikle o fon davasıyla ilgili, konusuyla ilgili, yatırımcılarla ilgili, işte vatandaşların oraya yaptıkları yatırımlarla ilgili, işte ev almak istemiş, hayallerini kurmuş, araba almak istemiş, hayallerini kurmuş, bu hayallerini ortadan kaldırmaya çalışanlara yönelik Adalet Bakanlığı biliyorsunuz çalışmalarını başlattı ve Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek bir konuşma yaptı ki bence bu çok önemli bir açıklamaydı. Ne diyor? Diyor ki biz mağdurları anlıyoruz ve mağdurların zararlarını telafi edeceğiz diyor. Biraz daha sabır diyor. Bu konuda hiçbir endişeleri olmasın diyor Sayın Bakan da. Ve insanlar da inanıyor, güveniyor. Çünkü o kadar yatırım yaptılar ki, o kadar hayaller kurdular ki birileri bu hayaller üzerine işte vurgunlar yapıp kaçmaya çalışıyor. İşte Adalet de bunun önüne geçmeye çalışıyor. Kaçırılan paralar geri getirilmeye çalışılıyor ve hak sahiplerine dağıtılacak. Bu konuda da kimsenin endişe duymaması isteniyor sevgili izleyiciler. Biraz daha sabretmek gerekiyor. Biraz daha adalete sığınmak gerekiyor diye Sayın Akın Gürlek de yaptığı konuşmalarda bunu dile getiriyor. Evet, şimdi gazetelerimize geçip gazetelerimizin ilk sayfalarına göz atalım, bakalım neler var. Akşam gazetesi logo üzerinden verdiği haberde Mekke İttifakı barış için diyor. Başkan Erdoğan, Mekke İttifakı herhangi bir üçüncü ülkeye karşı kurulmuş bir ittifak değil dedi. Şu mesajları verdi. Bu anlaşma daha güvenli, barışçıl bir geleceğin inşası için üstlendiğimiz müşterek sorumluluk. Güvenliğimizi tahkim etmek, caydırıcılığımızı artırmak ve bölgemizde kalıcı istikrarı güçlendirmek istiyoruz. Anlaşma Birleşmiş Milletler şartının 51. maddesindeki meşru müdafaa hakkına dayanmaktadır. Üç devletten herhangi birine yönelik silahlı saldırının tüm taraflara yapılmış sayılacağına hükmetmektedir, diyor. Ve Masak'ta büyük FETÖ temizliği, diyor. Dijital sızdırma operasyonu 22 gözaltı. FETÖ'cü hainlerin casusluk amacıyla Masak'ın dijital altyapısına sızarak yasa dışı sorgulama yaptığı belirlendi. 22 şüpheli için gözaltı kararı verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Mossack'ın kullandığı emis sistemindeki siyasi nüfus sahibi kişiler listesine ilişkin koruma sisteminin devre dışı bırakıldığı belirlendi. Başkan Erdoğan yakınları ve bazı bakanlara ilişkin sorgulamalar yapıldığı, işlemlerin geriye dönük incelemesi sağlayacak kayıtların tutulmadığı belirlendi. Bazı verilerin silinip silinmediği araştırılıyor denmiş. Ve Oscar'lı yıldıza İsrail kelepçesi diyor sevgili izleyicilerimiz. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılımını New York'ta kitlesel protestolarla karşılandı. Gösterilere katılan dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Susan Sarandon elleri arkadan kelepçelenerek gözaltına alındı deniliyor. Ve enkaz arandı, tarandı, naaş çıkmadı diyor. Sevgili izleyicilerimiz Gemi'nin açıklarında 15 kişinin ölümüne 13 yolcunun da kaybolmasına neden olan Gemi'nin enkazında tarama işlemleri tamamlandı. Kayıp aileleriyle buluşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üstel gemide ulaşılmamış bir alan kalmadı. Yapılan kapsamlı aramalarda geminin içinde başka bir naaşa rastlanmadı dedi. Aramaların sona ermediğini belirten Üstel, deniz altında ve su yüzeyinde bulunabilecek naaşlara ulaşmak için havada, karada ve denizde çalışmaların sürdüğünü anlattı. Evet ve şimdi Ali Gökhan Şamiloğlu'na gideceğiz gündeme dair bilgileri almak için. Ali Gökhan Şamiloğlu, söz sende.
1: Merhaba, günaydın. İçel TV ve San TV seyircilerimize, radyo dinleyicilerimize güzel bir gün, mutlu bir hafta sonu diliyorum efendim. Gündemde öne çıkan konulara değinelim, kısaca hatırlatalım. Ayrıntılar her zaman olduğu gibi haber bültenlerimizde, haber içerikli programlarımızda ve intermersin.com haber sitemizde, San TV haber sitemizde de yer alacak. Sosyal medya hesaplarımızda da gelişmelere, son dakika yaşanan durumlara yer vermeye devam edeceğiz. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 28. dönem 4. yasama yılı değerlendirme toplantısına katıldı ve o toplantıda gazetecilerin gündeme yönelik sorularını cevaplandırdı Sayın Kurtulmuş. Ve milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun hakkında sorulan, yani terörsüz Türkiye sürecinde sorulan bir soruya vermiş olduğu cevapta Sayın Kurtulmuş, mecliste kurulması planlanan izleme komisyonunun yapısına değindi ve Sayın Kurtulmuş, bu komisyon kurulacak, izleme komisyonu olacak, meclis açıldıktan sonra bu komisyon kurulacak ve hemen çalışmalarına başlayacak dedi. Komisyonun üye sayısı ve çalışma prensiplerinin siyasi partilerle yapılacak olan müzakereler sonucunda belirleneceğini belirterek, herhalde öyle çok geniş bir komisyon olmasına da ihtiyaç yok. Zaten üzerinde bir yürütme görevi olmadığı için, yani alacağı bir karar, hazırlayacağı bir rapor olmayacağı için daha fonksiyonel bir komisyon şeklinde izleme komisyonunu kuracağız dedi. Ve tabii sahadan gelen raporlar doğrultusunda da terörsüz Türkiye sürecinde terör örgütünün silah bırakma sürecindeki son duruma ilişkin soru üzerine de her şey yolunda ilerliyor dedi Sayın Kurtulmuş. Şimdi tabii bu konu önemli. Gündemde bu konu var. Yani genel çatı itibariyle terörsüz Türkiye süreci var. Şimdi devam edelim efendim. Asayişte de önemli gelişmeler var. Onlara da değinelim. Şimdi hatırlanacağı üzere Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki yaşanan okul önündeki, okul etrafında yaşanan saldırıda, olayda 11 öğrenci yaralanmıştı. Ve tabii bu olayı gerçekleştiren 15 yaşındaki okulun öğrencisi çocukla yakını olan ve çocuğa bu saldırıda kolaylık sağlayan, yani fişek satan, pompalı tüfek fişeği satan av malzemeleri işletmesinin sahibi de dahil olmak üzere 7 kişi tutuklandı ve soruşturma devam ediyor. Şimdi bu durumun yankıları devam ederken, yani 15 yaşındaki bir çocuğun babaannesinin üzerine

0: kayıtlı dedesinin kullandığı bir pompalı tüfekle kendisine zorbalık eden çocuklara okulun çevresinde ateş ederek ağır yaralanması ve sonrasında gelişi güzel ateş ederek de yaralı sayısının çoğalmasına neden olduğu bu olayın yankıları devam ederken Mersin'in Tarsus ilçesinden bir haber geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde birinci sınıf öğrencisi olan bir çocuğun ilkokul birinci sınıfa giden bir çocuğun çantasında tabanca bulundu. Durumu öğretmen fark etti. Öğretmen hemen müdüre haber verdi. Okul idaresi de polise haber verdi. Ve tabii okula gelen polis hemen incelemesini yaptı. Çocuğun babası gözaltına alındı. Çocuk da çocuk şubeye götürülerek ifadesi alındı. Çocuğun babası müteahhit olan kişi o silahı ben çocuğun çantasına koydum. Çantayı kullanmıştım. Ama sonrasında silahı çantada unuttum şeklinde ifade verdi. Bu olayla ilgili de soruşturma devam ediyor. Ayrıntılar yine haber bültenlerimizde olacak efendim. Şimdi devam edelim. Ulaşabileceğimiz diğer gelişmeler nelerdir diye gündemde yer alan. Tabii burada ana konu nedir? Silaha kolay ulaşma, sivil silahlanmanın getirmiş olduğu zor durumlar ve olumsuzluklar burada asıl konu. Şimdi şuraya gelelim efendim. Mersin Valiliği'nin bünyesinde Mersin Valisi Sayın Atilla Toros'un da girişimleriyle 15 paydaş kurumun yer aldığı değişim noktası projesi hayata geçirildi. Şimdi bu proje kapsamında İlk etapta 3 pilot mahalle belirlenecek ve bu 3 pilot mahallede başlayacak olan projeyle bağımlılık riski taşıyan bireyler ve ailelerine yönelik önleme, destek, tedavi ve rehabilitasyon ve sosyal uyum çalışmaları kurumlar arasında işbirliğiyle yürütülecek efendim. Tabii kurumlar arasında Mersin Üniversitesi, sivil toplum kuruluşları, dernekler, Yeşilay da yer alıyor. Böyle önemli bir çalışma hayata geçirildi. Bu projede amaç bağımlılık riski taşıyan bireylerin erken dönemde tespit edilmesi, doğru hizmetlere yönlendirilmesi, ihtiyaç halinde ailelere ev ziyaretleri gerçekleştirilmesi planlanıyor. Aile danışmanlığı, psikososyal destek, sağlık ve sosyal hizmetlerin yanı sıra mobil Yeşilay Danışmanlık Merkezi aracılığıyla da vatandaşların ayağına giderek bunun yaşadıkları bölgeye giderek bağımlılık konusunda önleme hizmetleri ve tedavi hizmetleri verilecek. Devam edelim. Şunu da aktaralım efendim. Tabii Mersin Büyükşehir Belediyesi de önemli projeleri hayata geçiriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mezitli ilçesinde 38 bin metrekarelik alanda kent meydanı, Mezitli Belediyesi'nin hemen arkasında yer alan alanda kent meydanı projesini tamamladı ve bu proje içinde temel atıldı. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla törenle Mezitli kent meydanının temeli de atıldı efendim. Ayrıntı haber bültenlerimizde. Devam edelim. Ulaşabileceğimiz diğer bilgiler. Şuna da yer verelim değerli seyirciler. Tabii Mersin İdman Yurdu 27 Eylül Pazar günü yarın bir maça çıkacak. Diyarbakır Spor'u konuk ediyor. 3. Lig'in 4. haftasında Diyarbakır Spor'la karşılaşacak ve takım hazırlıklarını tamamladı. Bu maçta da galibiyet bekliyor Mersin İdman Yurdu. Biz de başarılar diliyoruz. Maç 27 Eylül Pazar günü Mersin Stadyumunda akşam 7'de saat 19'da başlayacak ve tüm Mersin İdman Yurdu, yeni Mersin İdman Yurdu taraftarlarını da takımımıza destek vermeye davet ediyoruz. Şu anda aktaracaklarım bunlar. Tekrar birlikte olacağız gün içerisinde. Teşekkür ediyorum.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Ali Gökhan Şamiloğlu'na verdiği bilgiler için ve biz kaldığımız yerden devam edelim. Sıradaki gazetemiz Cumhuriyet. Asrın soygunu diyor. Yeni parti lideri yüz binlerce mağdur yaratan fon krizinden iktidarı sorumlu tuttu. Mali piyasaları sarsan fon krizinde siyasi sorumluların ortaya çıkarılması yönündeki çağrılar sürüyor. Asrın yolsuzluğu dolandırıcılığı ile karşı karşıyayız diyen yeni parti lideri Özgür Özel, oyunu çoğunlukla size veren insanlar size güvendiler ama düpedüz soyuldular sözleriyle AK Parti'ye yüklendi. Ve Diriliş Postası, Masak sistemine casusluk soruşturması. İstanbul merkezi yürütülen siyasal ve askeri casusluk soruşturmasında Masak'ın entegre mali istihbarat sistemini emis yazılarak, sızılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ailesi ve kabine üyelerine yönelik yasa dışı sorgulamaları yapıldığı belirlendi. Skandal kapsamında 22 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Ve dünya Netanyahu'yu dinlemedi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu protestolar eşliğinde çıktığı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda delegasyonların salonu terk etmesiyle boş koltuklara konuşmak zorunda kaldı. İsrail basını dahi konuşmayı kibirli, saldırgan ve vizyondan yoksun olarak nitelendirirken İran temsilcileri Birleşmiş Milletler kürsüsünde değil mahkeme salonunda konuşmalı tepkisini gösterdi. Ve Hürriyet gazetesi katibimden okkalı yanıt diyor. Birleşmiş Milletler'de Erdoğan'a hedef alan Netanyahu'nun çirkin sözlerine Türkiye'nin yanıt hakkını dış işlerinde 3. katip seviyesinde görev yapan İhsan Taylan Özver kullandı. Özver Netanyahu'yu yerden yere vurdu. Genç diplomat İhsan Taylan Özver Netanyahu konuşurken Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun boşalmasına dikkati çekti ve çok sert bir açıklama yaptı. Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kötü niyetli suçlamaları reddediyoruz. Netanyahu konuşurken çok sayıda heyetin salonu terk etmesi önemsiz bir hareket değildir. Bu güçlü bir diplomatik kınamadır. Mesaj açıktır. Söylediklerinin itibarı kalmamıştır. Politikaları reddedilmektedir ve uluslararası alandaki yalnızlığı her geçen gün derinleşmektedir. Uluslararası toplum savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle hakkında tutuklama kararı bulunan ahlaki meşruiyetini yitirmiş birini dinlemeyi kabul etmemektedir. Hiçbir propaganda gerçeği silemez dedi. Ve soykırımcı New York'tan defol diyor. Netanyahu New York'ta binlerce kişi tarafından protesto edildi. Polis aralarında Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon ve Hannah Embeder'in de bulunduğu 103 kişiyi gözaltına aldı diyor. Ve devam ediyoruz. Karar gazetesiyle Birleşmiş Milletler'de 70 ülkenin İsrail boykotuna 4 Müslüman ülke katılmadı. Katili protesto eden ünlü oyuncu Sarandon ise gözaltına alındı. İnsanlık farkı diyor. Dünyanın gözü önünde 74 bin Filistinli'yi katleden Netanyahu Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıktığında başta Türkiye delegasyonu olmak üzere 70'e yakın ülke genel kurulu terk etti. Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kazakistan ve Azerbaycan gibi Müslüman ülkelerle birlikte bazı temsilciler Gazze kasabını dinlemeye devam ederken salon dışında Hollywood yıldızı Sarandon'da içlerinde olduğu binlerce kişi katili protesto etti. Ve Korkusuz gazetesine geçiyoruz. Korkusuz gazetesinde de Ankara'daki hak arama eyleminde korkunç olay, emekli polis AYM'nin önünde canına kıydı diyor. Ve Milat gazetesi Barış'ın adresi Türkiye diyor. Dünyanın ciddi kırılmalardan geçtiğini belirten Erdoğan, Türkiye, Rusya, Ukrayna savaşından Orta Doğu'daki gerilimlere kadar ihtilafların bütün taraflarıyla temas kuran, barış için inisiyatif alan bir ülkedir dedi. ABD'nin İstik dergisinin sorularını cevaplayan Başkan Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması İran'a, İsrail'e veya herhangi bir üçüncü ülkeye karşı kurulmuş bir ittifak değildir. Daha güvenli ve barışçıl bir geleceğin inşası için üstlendiğimiz müşterek sorumluluktur dedi. Ve Milliyet gazetesi Birleşmiş Milletler'de tek başına diyor. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler'deki konuşması sırasında 77 ülke temsilcisinin salondan ayrılması, çağrı cihazı gösterip dünyaya gözdağı vermesi ve bina dışındaki İsrail protestoları hala tartışılıyor diyor. Sabah gazetesi FETÖ'cü casuslar hesap verecek. Türkiye'nin mali istihbarat ağının merkezi masaya 2012'de sızıp 6 yıl casusluk yapan FETÖ'cü hainler deşifre oldu. Devletin kritik bilgilerini sızdıran 22 casustan 5'i yakalandı.

0: 2012-2018'de Masak'ta yaşanan FETÖ'nün casusluk ihaneti ortaya çıktı. Entegre Mali İstihbarat Sistemi'ne sızıp Başkan Erdoğan'ın bilgilerini bile usulsüz sorgulayan 22 casustan 5'i yakalandı. EMİS yazılımı ve veri tabanına hizmet veren şirketlerde FETÖ bağlantısı belirlendi. 15 Temmuz'da Akıncı üstünde yakalanan örgütün Deniz Kuvvetleri İmamı Hakan Çiçek bu şirketlerden birinin ortağı çıktı. Eski Masak Başkan Yardımcısı İnönü Akgün, Alp'in de gözaltına alındığını belirten Adalet Bakanı Gürlek, vatandaşların kritik mali verilerine erişmiş olabilirler, ciddi bir tabloyla karşı karşıyayız dedi. Ve Sözcü gazetesi, birileri milyar milyar çalıyor, emekli canına kıyıyor diyor. Fon vurguncuları jetle yatla gezerken emekliler AYM önünde açız dedi, seyyane zam istedi, bir emekli geçinemiyorum diye haykırıp belik tabancasıyla intihar etti. Ve Takvim gazetesi, küresel tokat diyor. Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden Gazze bir çocuk mezarlığı ve ampute merkezidir diye haykırdı. Küresel vicdanları ayağa kaldırdı. Bu çarpıcı çıkış üzerine Netanyahu Birleşmiş Milletler'de konuşurken Türkiye liderliğindeki 77 ülkenin delegasyonu salonu terk etti. Sokaklar protestolarla sarsıldı. Terör devleti İsrail'in Başbakanı Netanyahu tarihin en büyük küresel tokadıyla yüzleşti. Soykırımcı cani Birleşmiş Milletler'de konuşurken 77 ülke temsilcisi katili dinlemeyeceğiz diyerek salonu boşalttı. Netanyahu boş sıralara konuştu. İsrail medyası şoka girdi. Aynı dakikalarda Manhattan sokakları savaş alanına döndü. Binlerce protestocu yolları kapattı. Katil Netanyahu sloganları attı. Yahudi barış örgütlerinin de destek verdiği eylemler Netanyahu'nun ABD'de bile istenmeyen adam ilan edildiğini dünyaya gösterdi diyor. Ve son gazete Türk'üm, terörsüz Türkiye stratejik hedef diyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan terörsüz Türkiye'nin ülke için takvim meselesinden öte stratejik bir hedef olduğunu belirterek PKK'nın fesih ve silah bırakana kararları önemli. Ancak asıl olan bu kararların sahada eksiksiz uygulanması. Türkiye'nin ölçüsü etnik kimlik değil, terör ve milli güvenliğimize yönelik tehdittir dedi. Evet ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik. Pazartesi günü saatler 08.30'u gösterdiğinde yeniden sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Görüşünceye dek esen kalın, hoşça kalın.
1: Tekin Narşap'la manşet sona erdi.
2: Reklam tanıtı.
3: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazanın...

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul

0: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
1: ABM Yapı Market açıldı.
0: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
1: ABM Yapı Market'te.
0: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
1: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
0: Yeriniz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında. Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 800 91 32 74.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Busemom'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 7756 0537 399

0: 97756 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
1: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
0: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
2: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Yahu efendiler, hanımefendiler. Eskiden komşunun hatrı sorulurdu. Şimdi hikayesine bakılıp geçiliyor. Olur mu böyle? Olmaz ya. Yüce söyle.

Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda...

0: Hıdavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
1: ABM Yapı Market açıldı.
0: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
1: ABM Yapı Market'te.
0: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
1: Hıdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
0: Yeriniz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında. Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 500

0: 33 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
3: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat nişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
11: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli

0: örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Hatay'da 269 kişinin yaşamını yitirdiği Rönesans Rezidans davasında duruşmaya devam edildi. Müşteki avukatlarının sanıkların olası kasttan yargılanması talebi reddedildi. Mahkeme tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Bolu Belediyesi soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da bulunduğu 19 sanık hakkında savcılık mütalaasını sundu. Özcan hakkında 217 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Davanın bir sonraki duruşması 19 Ekim'de yapılacak. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada bir şüpheli daha tutuklandı. 15 yaşındaki H.O.'nun da tutuklanmasıyla dosyada tutuklu sayısı 7'ye yükseldi. 3 şüpheli hakkındaysa adli kontrol kararı uygulandı. Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında ikinci operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlendi. Aralarında Mersin'in de bulunduğu 16 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı. Dünya Bankası Türkiye'nin tarımsal gıda sektörünün dönüşümüne yönelik projeye 750 milyon dolarlık finansman sağlayacak. Finansman paketi Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandı. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile gerilimi sona erdirmek amacıyla Washington yönetimine 7 günlük bir plan ilettiği belirtildi. Planda Hürmüz Boğazı'nın yeniden ulaşıma açılması ve nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması bulunuyor. Mersin Valiliği kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin verileri açıkladı. 14-20 Eylül tarihleri arasında 144 olayda 163 şüpheli yakalanırken 18 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 328.127 uyuşturucu hap ele geçirildi. Mersin'de bağımlılıkla mücadele için 15 kurumun yer aldığı değişim noktası projesi başlatıldı. İlk olarak 3 pilot mahallede uygulanacak projeyle risk altındaki birey ve ailelere yönelik destek, tedavi ve sosyal uyum çalışmaları yürütülecek. Mersin'de emekliler, memurlara verilen seyyanen zammın memur emeklilerine de yansıtılması talebiyle adliye önünde açıklama yaptı. Emekli örgütleri adına konuşan Murat Akkaya, uygulamanın emekli maaşlarında ciddi gelir kaybına yol açtığını savundu. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir ilkokul öğrencisinin çantasından tabanca çıktı. Öğrencinin babası gözaltına alındı, çocuksa Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Baba ifadesinde silahın ruhsatlı ve kendisine ait olduğunu, tabancayı oğlunun çantasına kendisinin koyduğunu ve çantada unuttuğunu belirtti. Mersin Spor Kulübü Basketbol Ligi'nin 3. haftasında Konya Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak. Mersin ekibi sezonun ilk iç saha maçında bugün saat 18'de Servet Tazegül Spor Salonu'nda taraftarıyla buluşacak. Yeni Mersin İdman Yurdu ligin 4. haftasında Diyarbakır Spor'u konuk edecek. Geçen hafta deplasmanda ilk galibiyetini alan Kırmızı Lacivertliler 27 Eylül Pazar günü saat 19'da Mersin Stadyumu'nda sahaya çıkacak. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. grupta mücadele eden 1964 Silifke Spor 4. hafta maçında Kırşehir FSK'ya konuk olacak. Karşılaşma pazar günü saat 15.30'da oynanacak. A Milli Futbol Takımı Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Fransa

0: ise 3 puana ulaşırken milliler ilk haftayı puansız geçti. Türkiye ikinci maçında 28 Eylül'de saat 21.45'te İtalya'yı konuk edecek. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Buse Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Mom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
6: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
7: Hıdavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi ABM Yapı Market açıldı. Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası ABM Yapı Market'te. Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
8: Hıdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
7: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

savaşırken kaybederiz ama dönmem buradan. Gelse bile sonra çağırsa bizi. Dile destan bizi.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider

0: Hıdavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
1: ABM Yapı Market açıldı.
0: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
1: ABM Yapı Market'te.
0: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
1: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
0: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: Hit Music.

0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
7: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
8: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda

0: Tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
1: ABM Yapı Market açıldı.
0: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
1: ABM Yapı Market'te.
0: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
1: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market.
0: Yeriniz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtır.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve

0: sizde. Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
2: ABM Yapı Market açıldı.
1: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
2: ABM Yapı Market'te.
1: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
2: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
1: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
3: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
5: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
4: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara.
6: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
7: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
8: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin. Size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
7: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
8: Telefon 0540 014 çift 033.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter.

Hatay'da 269 kişinin yaşamını yitirdiği Rönesans Rezidans davasında duruşmaya devam edildi. Müşteki avukatlarının sanıkların olası kasttan yargılanması talebi reddedildi. Mahkeme tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Bolu Belediyesi soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da bulunduğu 19 sanık hakkında savcılık mütalaasını sundu. Özcan hakkında 217 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Davanın bir sonraki duruşması 19 Ekim'de yapılacak. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada bir şüpheli daha tutuklandı. 15 yaşındaki H.

onun da tutuklanmasıyla dosyada tutuklu sayısı 7'ye yükseldi. 3 şüpheli hakkındaysa adli kontrol kararı uygulandı. Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında ikinci operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı.

0: gözaltına alındı. Dünya Bankası Türkiye'nin tarımsal gıda sektörünün dönüşümüne yönelik projeye 750 milyon dolarlık finansman sağlayacak. Finansman paketi Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandı. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile gerilimi sona erdirmek amacıyla Washington yönetimine 7 günlük bir plan ilettiği belirtildi. Planda Hürmüz Boğazı'nın yeniden ulaşıma açılması ve nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması bulunuyor. Mersin Valiliği kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin verileri açıkladı. 14-20 Eylül tarihleri arasında 144 olayda 163 şüpheli yakalanırken 18 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 328.127 uyuşturucu hap ele geçirildi. Mersin'de bağımlılıkla mücadele için 15 kurumun yer aldığı değişim noktası projesi başlatıldı. İlk olarak 3 pilot mahallede uygulanacak projeyle risk altındaki birey ve ailelere yönelik destek, tedavi ve sosyal uyum çalışmaları yürütülecek. Mersin'de emekliler, memurlara verilen seyyanen zammın memur emeklilerine de yansıtılması talebiyle adliye önünde açıklama yaptı. Emekli örgütleri adına konuşan Murat Akkaya, uygulamanın emekli maaşlarında ciddi gelir kaybına yol açtığını savundu. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir ilkokul öğrencisinin çantasından tabanca çıktı. Öğrencinin babası gözaltına alındı, çocuksa Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Baba ifadesinde silahın ruhsatlı ve kendisine ait olduğunu, tabancayı oğlunun çantasına kendisinin koyduğunu ve çantada unuttuğunu belirtti. Mersin Spor Kulübü Basketbol Ligi'nin 3. haftasında Konya Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak. Mersin ekibi sezonun ilk iç saha maçında bugün saat 18'de Servet Tazegül Spor Salonu'nda taraftarıyla buluşacak. Yeni Mersin İdman Yurdu ligin 4. haftasında Diyarbakır Spor'u konuk edecek. Geçen hafta deplasmanda ilk galibiyetini alan Kırmızı Lacivertliler 27 Eylül Pazar günü saat 19'da Mersin Stadyumu'nda sahaya çıkacak. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. grupta mücadele eden 1964 Silifke Spor 4. hafta maçında Kırşehir FSK'ya konuk olacak. Karşılaşma pazar günü saat 15.30'da oynanacak. A Milli Futbol Takımı Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Fransa 3 puana ulaşırken milliler ilk haftayı puansız geçti. Türkiye ikinci maçında 28 Eylül'de saat 21.45'te İtalya'yı konuk edecek.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.

0: ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Busem.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.

0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
1: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
4: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
4: Arkadaş kundura yaşa tişanında, arkadaş kundura üzüm nişanında.
5: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
6: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
7: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Filmler 26 Eylül 2026'yı gösteriyor. Türkiye ve dünya gündeminde önemli gelişmelerle karşınızdayız. Dikkat çeken operasyonlar, kazalar ve insan hikayeleriyle günün öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. Kent meydanından bağımlılıkla mücadele çalışmalarına, güvenlik operasyonlarından kazalara, sağlıktan sosyal destek projelerine kadar gündemin tüm ayrıntıları şimdi bültenimizde ve başlıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mezitli Kent Meydanı projesinin temeli atıldı. Atatürk Mahallesi'ndeki proje 38 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek. 138 milyon liralık yatırım kapsamında yeşil alanlar, yürüyüş yolları ve 163 araçlık otopark da bulunacak.
1: Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Mezitli Kent Meydanı projesinin temeli atıldı. Törene Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları katıldı. Atatürk Mahallesi'ndeki proje toplam 38 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek. Alanın 5200 metrekaresi kent meydanı, 16700 metrekaresi ise yeşil alan olarak düzenlenecek. Başkan Vahap Seçer, projenin 138 milyon lira yatırım bedeline sahip olduğunu belirterek meydanın 180 gün içinde tamamlanmasının planlandığını söyledi.
2: Görevimiz, gecemiz, gündüzümüz Mersin'e hizmet etmek. Vatandaşlarımızdan aldığımız görevi hakkıyla yerine getirmek. Çok şükür de bunu ziyadesiyle başarılı bir şekilde yürüttüğümüzü düşünüyorum. Mersin'de güzel şeyler oluyor. 2019'dan bu yana hem Mersin'in daha düzenli bir büyümesini sağlamak, hem de yaşanabilir bir kent olma hüviyetine erişmesine katkı sunmak, yeşil alanlarıyla, biraz sonra burada temelini atacağımız kent meydanıyla, geniş caddeleriyle, düzenli yapılarıyla, hakikaten kenti düşünerek, kentin geleceğini düşünerek yapılan imar planlarıyla, altyapı çalışmalarıyla Mersin'de insanların o bir arada yaşama hukukunun en güzel örneğini dünyaya vererek barış, huzur, kardeşlik kenti tesis ettiğimiz Mersin'le ne kadar gurur duysak azdır. Kendimiz de vatandaşlarımızı da bu gurura dahil ediyorum. Asıl en önemli Mersin'in kazanımı buradaki birlik, beraberlik görüntüsü ve fiiliyatta da bunun vatandaşlarımızın damarına kadar, kanına kadar hissedeceği bir duyguyla yaşaması. Hem Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hem Mezitli Belediyesi'nin ilgili birimlerinin yoğun çalışmalarıyla imar kaynaklı sorunları açtık. Hukuki zemini hazır ettik ve bütün çalışmalar bittikten sonra bugün de başlayacağız. 180 gün sonra da kronometre

0: metreyi çalıştırın, yine buraya geleceğiz. Hep beraber buranın açılışını yapacağız. Anlaştık mı? 180 gün sonra. Yani Mart'ın ortasında. Bize yaklaşık maliyeti 140 milyon lira olacak. Güzel bir proje. 38 bin metrekare bu alan. Sadece beton değil. Kent meydanı denince sanki betona gömme aklımıza geliyor şehri. Zaten yüksek yüksek binalardan, betondan bıkmış vatandaş. Nefes alamıyor. Onun için yeşil alan istiyor. İşte kent meydanları istiyor. Bu 38 bin metrekarenin 5200 metrekaresi kent meydanı. 16700 metrekaresi yeşil alan. Ve diğer kalan alanlarda farklı işlevler yüklenecek. Vatandaşlarımız bizden hizmet bekliyor, biz de yapıyoruz.
1: Projede ayrıca yürüyüş yolları ve 163 araç kapasiteli otopark bulunacak.
0: Hayırlı uğurlu olsun.
1: Temel atma töreninin ardından Başkan Seçer ve beraberindeki protokol üyeleri proje alanında incelemelerde bulundu.
2: Mersin'in Tarsus ilçesinde bir ilkokulda 7 yaşındaki öğrencinin çantasından tabanca çıktı. Öğretmenin fark etmesi üzerine okula polis ekipleri sevk edildi. Silahın öğrencinin babasına ait ruhsatlı tabanca olduğu ortaya çıktı. Baba silahı çantaya kendisinin koyduğunu ve unuttuğunu söyledi.
1: Mersin'in Tarsus ilçesinde birinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki çocuğun çantasından tabanca çıktı. Olay Akşemseddin mahallesindeki Pakize Bayraktar İlkokulu'nda meydana geldi. Bir öğretmen İstiklal Marşı okunduğu sırada öğrencinin çantasında tabanca olduğunu fark etti. İhbar üzerine okula polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede tabancanın öğrencinin babası RE'ye ait ruhsatlı silah olduğu belirlendi. RE silahı oğlunun çantasına kendisinin koyduğunu ve daha sonra çantada unuttuğunu söyledi. Baba gözaltına alındı.
2: Mersin'de uyuşturucu ticareti ve kasten öldürme suçlarından toplam 79 yıl 9 ay hapis cezası bulunan kırmızı bültenle aranan firari hükümlü yakalandı.
1: Mersin'de uyuşturucu ve kasten öldürme suçundan 79 yıl 9 ay hapis cezası alan kırmızı bültenle aranan firari hükümlü yakalandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahıslarla ilgili çalışma yaptı. Ekipler 3 ayrı uyuşturucu madde ticareti suçundan toplam 54 yıl 9 ay 20 gün kasten öldürme suçundansa 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kırmızı bültenle Interpol tarafından aranan MV'nin peşine düştü. Yenişehir ilçesi Barbaros mahallesinde tespit edilen adrese şafak vakti baskın yapan ekipler şahsı yakaladı. Yakalanan şahsın adresinden 84 adet sentetik ecza ele geçirildi. Silahlı yağma suçundan da devam eden dosyasının bulunduğu öğrenilen MV jandarmaya götürülerek adli işlemlere başlandı.
2: Mersin'de 1 ton 716 kilogram pregabalin ele geçirildi. Mersin'de gümrük muhafaza ekiplerinin düzenlediği 3 ayrı operasyonda toplamda 1 ton 716 kilo 500 gram ele geçirildi.
1: Mersin'de Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin düzenlediği 3 ayrı operasyonda 1 ton 716 kilogram 500 gram pregabalin ele geçirildi. Operasyonlar ekiplerin risk analizi ve istihbarat çalışmaları sonucu gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 728 kilo 500 gram, 601 kilo ve 387 kilo olmak üzere toplam 1 ton 716 kilo 500 gram pregabalin bulundu. Kaçakçılıkla ilgili soruşturmaların Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdüğü bildirildi.
2: Adana'da cezaevi firarisi olduğu belirtilen şüpheli polise teslim olmamak için önce ateş açtı, ardından el bombasının pimini çekti. Yaklaşık 1

0: saatlik ikna çalışmasının ardından şüpheli gözaltına alındı.
1: Adana'da cezaevi firarisi olduğu ve dolandırıcılıkla ruhsatsız silah bulundurma suçlarından arandığı belirtilen Mehmet Şirin de polise teslim olmamak için tabancayla ateş açtı. Ardından el bombasının pimini çekti. Yüreğir ilçesi Atakent mahallesindeki bir evde saklandığı belirlenen şüpheliye operasyon düzenlendi. Polisleri fark eden Mehmet Şirin de pencereden rastgele ateş açtı. Ardından el bombasını göstererek pimini çekti. Bölgeye özel harekat ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren ikna çalışmalarının ardından firari şüpheli özel harekat polislerince yakalandı.
2: Öbür taraftan da biri bilsin.
3: Tamam, ses yapma. Tamam bak sus. Sus bitti. Tamam bitti. Bitti. Bitti.
1: Mehmet Şirin de gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
0: Mersin'in Silifke ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kanala düştü. Kazada sürücü hafif yaralandı. Aracın çıkarılması için de bölgeye vinç getirildi.
1: Mersin'in Silifke ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kanala düştü. Kazada sürücü hafif yaralandı. Kaza Sarıcalar Mahallesi M tipi kapalı cezaevi mevkinde meydana geldi. OK yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala düştü. Hafif yaralanan sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Otomobilin çıkarılması için bölgeye vinç getirildi. Bu sırada MAY isimli vatandaş kendisini vince bağlayarak kanaldaki otomobilin üzerine indi. Halatları araca bağlayan vatandaş otomobille birlikte vinç yardımıyla kanaldan çıkarıldı.
0: Mersin'in Erdem ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Çevreoğlu Türbe Kavşağı'ndaki kazada motosiklet sürücüsü ve yolcusu hastaneye kaldırıldı.
1: Mersin'in Erdemli ilçesinde motosikletle otomobil çarpıştı, iki kişi yaralandı. Kaza çevre yolu türbe kavşağında meydana geldi. SS yönetimindeki motosiklet kavşakta dönüş yapmakta olan DK yönetimindeki otomobile yandan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve yolcusu sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
0: Mersin'de Tarsus, Adana, Gaziantep otoyolunun Çam Alan mevkisinde seyir halindeki otomobil taşıyan tırda yangın çıktı. Alevler kısa sürede taşınan otomobillere de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken tır ve araçlarda maddi hasar oluştu.
1: Mersin'de otoyolda seyir halindeki otomobil taşıyan tırda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler taşınan otomobillere de sıçradı.

0: Yangın TAG otoyolunun Çamalan mevkiinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Tırda ve taşınan otomobillerde hasar oluştu.
1: Ya, o sıcaklığa bak, yüzümüz yanıyor.

0: Mersin'de bağımlılıkla mücadele için 15 kurumun katılımıyla Değişim Noktası projesi başlatıldı. Proje kapsamında risk taşıyan bireylerin erken tespiti ve doğru hizmetlere yönlendirilmesi hedefleniliyor. İlk etapta Akdeniz ve Toroslar'daki 3 mahallede sağlık, eğitim, spor ve psikososyal destek çalışmaları yürütülecek.
1: Mersin'de bağımlılıkla mücadelede 15 paydaş kurumun yer aldığı Değişim Noktası projesi hayata geçirildi. Valilik koordinasyonundaki proje, bağımlılık riski taşıyan bireylerin erken tespit edilmesini ve doğru hizmetlere yönlendirilmesini amaçlıyor. Projenin ilk etabı Akdeniz'de Nusratiye ve Yeni Mahalle ile Toroslar'daki Osmaniye Mahallesi'nde uygulanacak. Çalışmaların etkisini ölçmek amacıyla iki kontrol mahallesi de belirlendi. Mersin Valisi Atilla Toros, kurumların ayrı ayrı yürüttüğü çalışmaların ortak ve sürdürülebilir bir modele dönüştürülmesini hedeflediklerini söyledi.
2: Özellikle bağımlılıkla mücadelenin arz cephesinde son derece önemli çalışmalar yapıyoruz. Efendimiz'e de bunu ortaya koyduk. İçişleri Bakanlığımızın talimatları, yargı camiamızla birlikte yürütmüş olduğumuz çalışmalar son derece önemli sonuçlar elde etmemizi sağladı. Ama bağımlılıkla mücadelenin özellikle talep cephesiyle alakalı eksik kalan bir kısım var mı diye özellikle onu araştırmaya çalıştık. Biz Mersin üzerinde bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızı bir arada nasıl çalışacağız, beraber nasıl çalışacağız ve bu çalışmayı nasıl bir sürdürülebilir çalışma modeli haline dönüştüreceğiz diye bir değerlendirmede bulunduk. Fikir öyle çıktı. Valinin himayesinde, valinin koordinasyonunda bir çalışma başlattık. 15 paydaşımız var. 3 pilot mahallede başlayacağız. 2 ilçemizde 3 pilot mahallede başlayacağız. 2 kontrol mahallemiz bilimsel anlamda yaptığımız projenin etkilerini ölçmek anlamında 2 de kontrol mahallemiz var. Pilot uygulamanın sonunda etkisi ne kadar oldu? Ne kadar kişiyle proje buluştu? Ne faydası oldu? Onu ölçebilecek hale geleceğiz. Pilot uygulamadan hemen sonra da diğer ilçelerimize, diğer mahallelerimize, ilçelerimize ve Mersin geneline yaymakla alakalı bir düşüncemiz var. Burada değişim gönüllerimiz olacak. Gönüllerimiz sadece burada fark edecek, onlarla iletişim, doğru iletişim dili içerisinde konuşacak ve doğru yönlendirme yapacak. Gönülleri seçeceğiz. Onlarla bir eğitim sürecimiz olacak. Onlardan istifade edeceğiz. Ama bir o kadar bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız mahallede sahada olacaklar. Bireyden başlayarak aileye, oradan mahalleye yayılan süreçte bütünü görmekle alakalı bir hedefimiz olacak. İnşallah bütün gençlerimiz açısından, ailelerimiz açısından madde bağımlılığıyla veya bağımlılık riskiyle karşı karşıyan ailelerimiz açısından, bireyler açısından, gençlerimiz açısından faydalı bir proje olacağına yürekten inanıyorum ben. Hiçbir gencimize, hiçbir aileye yalnız değilsiniz diyoruz. Yalnız değilsiniz çünkü yapacağımız çalışmalarla devletin şefkat eli, size uzanan elini göreceksiniz. Bütün kurumlarımızda, bütün çalışanlarımızda bunu göstereceğiz. Sahada olacağız. Yalnız olmaklarını hissedecekler. Yeter ki bize el uzatsınlar. O eli biz tutacağız.
1: Projede görev alacak değişim gönüllüleri ise riskleri fark ederek bireyleri ve aileleri doğru kurumlara yönlendirecek.
0: Mersin'in Erdemli ilçesinde 69 yaşındaki 3 çocuk annesi Fatma Dinç 33 yıl boyunca naylonlarla kaplı çatmada yaşadı. Muhtar ve gönüllülerin desteğiyle eski çatması yıkıldı ve yerine 2 odalı bir ev yapıldı. Fatma Dinç yıllar sonra ilk kez gerçek bir yuvaya kavuştu.
1: Mersin'in Erdemli ilçesinde 69 yaşındaki 3 çocuk annesi Fatma Dinç 33 yıl boyunca naylonlarla kaplı çatmada yaşadı. Muhtar ve gönüllülerin imece usulü desteğiyle şimdi ilk kez gerçek bir eve kavuştu. Türbe mahallesinde yaşayan Fatma Dinç'in zor şartlarda hayatını sürdürdüğünü öğrenen mahalle muhtarı Ali

0: Salma gönüllülerden destek istedi. Erdemli halkının katkısıyla eski çatma yıkıldı, yerine iki odalı bir ev yapıldı.
1: Hayırlı olsun.
2: Sağ olasın.
1: Hayırlı uğurlu olsun.
2: Sağ olasın, Allah senden razı olsun.
1: Nasıl, evimi beğendin mi?
2: Beğendim, çok şükür. Hiç ev görmediydim, betun evde oturmadıydım. Sizin sayenizde, komşuların sayesinde oturdum. Çok şükür, buna da şükür. Kocatmasın Allah'ım.
1: Rabbim sağlık, sıhhat versin.
2: Sağ olasın Allah'ım. Konuya
1: konuşuya
2: sağlık olsun.
1: Mahalle muhtarı olduktan sonra mahallemizin tabii eksiklerini gezmeye başladık. Fatma teyzemi de ziyaret ettim. Çatması da akıyordu. Evi betonarme olmadığı için sıkıntılıydı. Biz kolları sıvadık. Sağ olsun Ali Selman Kurt kardeşim, Halil Durak hocam, bütün Erdemli halkına, onların nezdinde de teşekkür ediyorum. Erdemli halkımız bu yardım konusunda Çanakkale ruhu taşıyor. Yevmiye'ye gidin bile yevmiyesinin 200 lirasını getirip verdi muhtarım. Buna da bir pirket alın diye. Eşten dosttan bütün Erdemli halkına teşekkür ederim. Fatma teyzemiz 33 senedir çatmada oturuyordu. Bunu da duyunca çok duygulandım. Rahmetli babam da aynı öyle olmuştu. Fatma teyzeye bir ev yapma kararı aldık. Eşle dostla şükür başardık. Hayırlı uğurlu olsun Fatma teyzemize.
3: Muhtarımız Ali Salma Bey bizi aradı. Böyle bir durum olduğunu, beraber bu işi yapıp yapamayacağımızı sorduğunda geldik. Baktık, gerçekten çok sıkıntılı bir durum söz konusu. Biz de teyzemizi çok sevdik. Zaten hemşerimiz. Yardımcı olabileceğimizi söyledik. Arkadaşlarımızla da paylaşım yaptıktan sonra herkes çok güzel geri dönüş yaptı. Zaten Erdemli'mizin insanları bu konuda çok hassaslar. Bu sebeple herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
2: Ben de 33 senedir burada çatmada otururum. 6 senedir de eşim öldü. Muhtarımız da geldi çatmaya baktı. Çatma yıkılıp giderdiğini gördü. Komşularla bir oldular. Benim çatmamı yıktılar, evimi yaptılar. Ben de 33 senedir bu kapıya geldim geleli ev görmediydim, evde oturmadıydım. Şimdilik geldim bu evde oturdum, kepkeleşlik. Aksüt gibi yapıverdiler. Evim güzel, çok güzel evimde. Konuya konuşuya sağlık sıhhat versin. Komşularıma hep doğacağım.
4: Büşra Değerli Ajanda reklamlardan sonra devam edecek.
5: Reklam tanıtır. Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
6: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
8: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
9: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolu.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
3: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
2: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
3: Telefon 0540 014 çift 033.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
6: Büşra Değerli Ajanda sona erdi.

sanmam. Senin yerine karar veren birileri varken bunu anlayabilmen çok zor. Acaba biri benim için bu şarkıyı yazsa nasıl hissederdim?

Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makinesi.

0: yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

kafanıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içelim.

0: tıkla, ister uğra.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
5: ABM Yapı Market açıldı.
4: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
5: ABM Yapı Market'te.
4: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
5: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
4: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'daki 18. Milli İrade Buluşması'nda yaptığı açıklamada organize suç örgütleriyle mücadeleye ilişkin bilgi verdi. Çiftçi, 1 Ocak-25 Eylül döneminde 42 ülkeden 714 organize suç örgütü elebaşı veya üyesinin takip edilerek Türkiye'ye iadesinin sağlandığını söyledi. Türkiye'de ilk kez yerli tasarımla Türk tersanelerinde inşa edilen tarama gemisi UAB Mavi Vatan suya indirildi. 85 metre uzunluğundaki geminin birkaç aylık seyir tecrübesinin ardından hizmete alınması planlanıyor. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve sermaye piyasası kanununa muhalefet suçlarına ilişkin soruşturmada yeni bir adım atıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 7 fonun kuruluşundan itibaren tüm kayıtlarını talep etti. Fonların son 3 aydaki para çıkışları da incelemeye alındı. Ankara'da yürütülen mal varlığı aklama soruşturması kapsamında Vanlı Karahaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik operasyon düzenlendi. Aramalarda 16 milyon 440 bin euro ve 700 bin dolar ele geçirildi. Araçlarda yapılan aramalarda toplam 64 bin 700 adet döviz banknotu bulundu. 81 ilde düzenlenen denetimlerde 279.575 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Çalışmalarda 19 göçmen kaçakçılığı organizatörüyle 230 düzensiz göçmen yakalandı. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesi için işlemler başlatıldı. Mersin'de İl Göç Koordinasyon Kurulu Vali Atilla Toros başkanlığında toplandı. Toplantıda düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları ele alındı. Mersin'in tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleriyle yöresel lezzetleri İstanbul Turizm Fuarı'nda tanıtıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi fuarda kentin turizm potansiyelini yerli ve yabancı ziyaretçilere aktardı. MESKİ'nin çevre dostu dijital fatura uygulamasıyla bugüne kadar 736.854 kağıt faturanın basımı önlendi. Uygulama sayesinde vatandaşlar içme suyu faturalarını SMS ve e-posta üzerinden dijital olarak alabiliyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde okul kantinlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Tarsus Belediyesi ekiplerinin yaptığı kontrollerde son kullanma tarihi geçmiş süt ve bazı gıda ürünleri tespit edildi. Öğrencilerin sağlığını tehdit edebilecek ürünler toplatılarak imha edildi. Mersin'de bağımlılıkla mücadele kapsamında 15 kurumun işbirliğiyle değişim noktası projesi başlatıldı. İlk etapta 3 mahallede uygulanacak projeyle bağımlılık riski taşıyan birey ve ailelerine yönelik destek, tedavi, rehabilitasyon ve sosyal uyum çalışmaları yürütülecek. Milli boksör Hatice Akbaş 2026 Avrupa

Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlar 51 kiloda Avrupa şampiyonu oldu. Akbaş finalde İspanyol Laura Fuertes Fernandez'i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Milli boksör Emrah Yaşar Avrupa Şampiyonası'nda erkekler 90 kiloda altın madalya kazandı. Finalde İspanyol Emmanuel Reyes Pla'yı 5-0 mağlup eden Yaşar, Türkiye'ye erkekler ağır siklet kategorisindeki ilk

0: reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Buse.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
7: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
8: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
9: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
6: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017. 0533 224 2017. Barış Otocam.
5: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
7: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşale de Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var.

0: Birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara.
1: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Yılların tecrübesi

0: Sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602. 0542 144 4602.
1: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Pilinç, lezzetin yönü belli.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtım.
1: Ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Busem.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitleri.

0: çeşitlerimiz mevcuttur.
1: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
6: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
1: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
6: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
1: Telefon 0540 014 çift 033.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle. Sen...

Açtım multi 70 tane yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
6: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşale de Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var.

0: Birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara.
1: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.

0: Metinizde sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

yeniden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da.

0: yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
6: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
7: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
1: Müjde Mezitli, İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
3: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 800 91 32 74.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

Haberler. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'daki 18. Milli İrade Buluşması'nda yaptığı açıklamada organize suç örgütleriyle mücadeleye ilişkin bilgi verdi. Çiftçi, 1 Ocak 25 Eylül döneminde 42 ülkeden 714 organize suç örgütü elebaşı veya üyesinin takip edilerek Türkiye'ye iadesinin sağlandığını söyledi. Türkiye'de ilk kez yerli tasarımla Türk tersanelerinde inşa edilen tarama gemisi UAB Mavi Vatan suya indirildi. 85 metre uzunluğundaki geminin birkaç aylık seyir tecrübesinin ardından hizmete alınması planlanıyor. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve sermaye piyasası kanununa muhalefet suçlarına ilişkin soruşturmada yeni bir adım atıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 7 fonun kuruluşundan itibaren tüm kayıtlarını talep etti. Fonların son 3 aydaki para çıkışları da incelemeye alındı. Ankara'da yürütülen mal varlığı aklama soruşturması kapsamında Vanlı Karahaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik operasyon düzenlendi. Aramalarda 16 milyon 440 bin euro ve 700 bin dolar ele geçirildi. Araçlarda yapılan aramalarda toplam 64 bin 700 adet döviz banknotu bulundu. 81 ilde düzenlenen denetimlerde 279.575 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Çalışmalarda 19 göçmen kaçakçılığı organizatörüyle 230 düzensiz göçmen yakalandı. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesi için işlemler başlatıldı. Mersin'de İl Göç Koordinasyon Kurulu Vali Atilla Toros başkanlığında toplandı. Toplantıda düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları ele alındı. Mersin'in tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleriyle yöresel lezzetleri İstanbul Turizm Fuarı'nda tanıtıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi fuarda kentin turizm potansiyelini yerli ve yabancı ziyaretçilere aktardı. MESKİ'nin çevre dostu dijital fatura uygulamasıyla bugüne kadar 736.854 kağıt faturanın basımı önlendi. Uygulama sayesinde vatandaşlar içme suyu faturalarını SMS ve e-posta üzerinden dijital olarak alabiliyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde okul kantinlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Tarsus Belediyesi ekiplerinin yaptığı kontrollerde son kullanma tarihi geçmiş süt ve bazı gıda ürünleri tespit edildi. Öğrencilerin sağlığını tehdit edebilecek ürünler toplatılarak imha edildi. Mersin'de bağımlılıkla mücadele kapsamında 15 kurumun işbirliğiyle Değişim Noktası projesi başlatıldı. İlk etapta 3 mahallede uygulanacak projeyle bağımlılık riski taşıyan birey ve ailelerine yönelik destek, tedavi, rehabilitasyon ve sosyal uyum çalışmaları yürütülecek. Milli boksör Hatice Akbaş, 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadın

0: Buse Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
6: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
7: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
6: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara.
8: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
4: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonun sosyal medya hesaplarını

üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Merhaba, iyi akşamlar. Gündemde öne çıkan konular neler? Onlara değineceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da, İstanbul Fuar Merkezi'nde MÜSİAD Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve 29. Uluslararası İş Forumu'na katıldı. Sayın Erdoğan ve orada bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında Amerika'da gerçekleştirdiği Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmadan bahsetti ve o konuşmada dile getirdiği konulara ve Türkiye'nin ekonomik istikrarına yer verdi Sayın Erdoğan.
1: Gazze'de, Lübnan'da on binlerce masumu

0: katleden soykırımcı caniler bizim gerçekleri yüzlerine vurmamızdan rahatsız olsalar da hamdolsun biz bir kez daha doğru olanı, doğru bildiklerimizi cesaretle dile getirdik. Bundan sonra da hakkın hatırını yere düşürmeyecek, dilimiz döndüğü, gücümüz yettiği kadar hakikatleri anlatmaya, mazlum ve mağdurların sesi olmaya inşallah devam edeceğiz. Daha önce söyledim, bugün bir kez daha söylüyorum. Kendisini seçilmiş zanneden, kendisini diğer tüm insanlardan üstün gören, insafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, geri adım atmayacağız. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil. İşledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır. İnşallah o günler de mutlaka gelecektir. Henüz 6 yaşındayken ailesiyle birlikte 335 kurşunla vahşice şehit edilen Hint Recep yavrumuzun hesabı hukuk önünde sorulacaktır. Biz şahsen son nefesimize kadar adalet mücadelesi içinde olacağız. Türkiye ve Türk milleti aynı şekilde bunun mücadelesi içinde olacak. Aziz kardeşlerim, kıymetli misafirler, bir yandan hem bölgemize hem de insanlığa umut olacak hakkaniyetli çözümleri savunurken, diğer yandan ülkemizi bu risk ve tehdit ortamından uzak tutacak politikaları kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Küresel ekonominin şoklarla boğuştuğu bu dönemde Türkiye'yi büyüme ve istikrar rotasında tutmayı başardık. Ekonomi politikamızın 4 sütununu, yani üretim, yatırım, istihdam ve ihracatı artırmak için gerektiğinde şartları zorlayarak her türlü adımı attık. Çevremizi saran istikrarsızlığa rağmen iş dünyamızın geleceğe güvenle bakabileceği bir iklimi oluşturmak için ne gerekiyorsa yaptık ve yapıyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle 21. MÜSİAD Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve 29. Uluslararası İş Forumu'nun bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. MÜSİAD'ımız başta olmak üzere emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Programı teşrif eden tüm misafirlerimize teşekkür ediyor. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Sunuyor ve Sayın Cumhurbaşkanımıza saygılarımızla ve kuvvetli alkışlarımızla uğurluyoruz.
2: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam tanıtım.

durmasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru karar

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
5: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin. Size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
4: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
5: Telefon 0540 014 çift 033.
6: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
7: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 800 91 32 74.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi devam ediyor.
10: Gündeme yönelik bir konuşma yaptı.
11: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Bolu'daki milletvekili kampında konuştu.
12: Yeni dönemde yaptığımız ilk toplantı. Bu toplantının bana göre birden fazla önemi var. Birincisi şu, uzun süredir Türkiye'nin gerçek sorunlarından söz eden ve sorunların çözümüne katkı veren ya da çözüm yolları öneren bir siyasal duruş yoktu. Biz artık ülkenin en temel sorunlarına değinmek ve bu sorunların nasıl çözüleceğini anlatmak ve halkımıza güven vermek zorundayız.
11: Kılıçdaroğlu, CHP'nin Türkiye'nin temel sorunlarına çözüm

0: önerileri sunması gerektiğini belirterek haksızlıklara karşı seslerini yükselteceklerini söyledi.
1: Ülkemize, halkımıza güvenimizi yeniden iletmek zorundayız. Biz halkımıza güveneceğiz ve halkımıza şunu söyleyeceğiz. Bize güvenin. Biz asla ve asla size yalan söylemeyeceğiz. Asla sizleri kandırmayacağız. Bu ülkenin sahipsiz olmadığını, 7'den 70'e herkesin hakkının, hukukunun arandığı bir süreci başlatacağız ve sürdüreceğiz.
0: Ekonomi politikalarını da eleştiren Kılıçdaroğlu, yolsuzluklara karşı önlem alınması gerektiğini savundu. Okullardaki ihtiyaçlara da dikkat çekerek CHP'li belediyelerin öğrencilere su, sabun ve çorba desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.
1: Tuvalette bir kalıp sabunu niye bulundurmuyorsunuz ya? Yani bu ülke ya bir tas çorba veremeyecek kadar fakir mi? Bakın, bunları sadece dillendiren parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Sadece dillendiren. Biz muhalefet olsun diye değil, çocukların hakkını, hukukunu korumak için yapıyoruz. Sabun ya. Kardeşim, sen almıyorsan biz CHP'li belediyelere söyleriz. Bütün okullara sabun da koyarız. Bir tas çorba da koyarız. Yeter ki sen çık, ben bunları yapmıyorum de.
0: Kılıçdaroğlu, Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili de Türkiye'nin üstlendiği askeri yükümlülüklerin açıklanmasını istedi. Türkiye'nin çıkarlarına olan her anlaşmayı destekleyeceklerini belirtti.
1: Yarın İran'la Suudi Arabistan çatıştı. Biz şimdi İran'a savaş mı açacağız? Nedir bu askeri yükümlülüğün sınırları? Çıkın açıklayın. Biz ülkemizi seviyoruz. Ülkemizi seviyoruz. Ülkemizin imzalayacağı her anlaşmanın Türkiye'nin çıkarlarına olduğu sürece yanındayız. Az önce söyledim.
2: Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Mezitli ilçesinde kent meydanı projesini tamamladı ve bu projenin temeli atıldı.
0: Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Mezitli Kent Meydanı projesinin temeli atıldı. Törene Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları katıldı. Atatürk Mahallesi'ndeki proje toplam 38 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek. Alanın 5200 metrekaresi kent meydanı, 16700 metrekaresi ise yeşil alan olarak düzenlenecek. Başkan Vahap Seçer, projenin 138 milyon lira yatırım bedeline sahip olduğunu belirterek meydanın 180 gün içinde tamamlanmasının planlandığını söyledi.
3: Görevimiz, gecemiz, gündüzümüz Mersin'e hizmet etmek. Vatandaşlarımızdan aldığımız görevi hakkıyla yerine getirmek. Çok şükür de bunu ziyadesiyle başarılı bir şekilde yürüttüğümüzü düşünüyorum. Mersin'de güzel şeyler oluyor. 2019'dan bu yana hem Mersin'in daha düzenli bir büyümesini sağlamak, hem de yaşanabilir bir kent olma hüviyetine erişmesine katkı sunmak, yeşil alanlarıyla, biraz sonra burada temelini atacağımız kent meydanıyla, geniş caddeleriyle, düzenli yapılarıyla, hakikaten kenti düşünerek, kentin geleceğini düşünerek yapılan imar planlarıyla, altyapı çalışmalarıyla Mersin'de insanların o bir arada yaşama hukukunun en güzel örneğini dünyaya vererek barış, huzur, kardeşlik kenti tesis ettiğimiz Mersin'le ne kadar gurur duysak azdır. Kendimiz de vatandaşlarımızı da bu gurura dahil ediyorum. Asıl en önemli Mersin'in kazanımı buradaki birlik, beraberlik görüntüsü ve fiiliyatta da bunun vatandaşlarımızın damarına kadar, kanına kadar hissedeceği bir duyguyla yaşaması. Hem Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hem Mezitli Belediyesi'nin ilgili birimlerini

0: yoğun çalışmalarıyla imar kaynaklı sorunları açtık. Hukuki zemini hazır ettik ve bütün çalışmalar bittikten sonra bugün de başlayacağız. 180 gün sonra da kronometreyi çalıştırın, yine buraya geleceğiz. Hep beraber buranın açılışını yapacağız. Anlaştık mı? 180 gün sonra. Yani Mart'ın ortasında. Bize yaklaşık maliyeti 140 milyon lira olacak. Güzel bir proje. 38 bin metrekare bu alan. Sadece beton değil. Kent meydanı denince sanki betona gömme aklımıza geliyor şehri. Zaten yüksek yüksek binalardan, betondan bıkmış vatandaş. Nefes alamıyor. Onun için yeşil alan istiyor. İşte kent meydanları istiyor. Bu 38 bin metrekarenin 5200 metrekaresi kent meydanı. 16700 metrekaresi yeşil alan. Ve diğer kalan alanlarda farklı işlevler yüklenecek. Vatandaşlarımız bizden hizmet bekliyor, biz de yapıyoruz.
1: Projede ayrıca yürüyüş yolları ve 163 araç kapasiteli otopark bulunacak.
0: Hayırlı uğurlu olsun.
1: Temel atma töreninin ardından Başkan Seçer ve beraberindeki protokol üyeleri proje alanında incelemelerde bulundu.
2: Mersin'in Tarsus ilçesinde bir ilkokulda İstiklal Marşı'nın okunduğu sırada öğretmen bir birinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki bir çocuğun çantasında tabanca fark etti. Polise haber verdi ve olay yerine gelen polis inceleme yaptıktan sonra çocuğun babasını gözaltına aldı.
1: Mersin'in Tarsus ilçesinde birinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki çocuğun çantasından tabanca çıktı. Olay Akşemseddin mahallesindeki Pakize Bayraktar İlkokulu'nda meydana geldi. Bir öğretmen İstiklal Marşı okunduğu sırada öğrencinin çantasında tabanca olduğunu fark etti. İhbar üzerine okula polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede tabancanın öğrencinin babası RE'ye ait ruhsatlı silah olduğu belirlendi. RE silahı oğlunun çantasına kendisinin koyduğunu ve daha sonra çantada unuttuğunu söyledi. Baba gözaltına alındı.
2: 30 Ağustos'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne limanından hareket eden feribot Türkiye'ye doğru yol alırken battı. Ve tabii ki can kayıpları oldu ve kayıplar vardı. Kayıpları bulmak için Türkiye'den giden arama çalışmaları kapsamında gemiler faaliyetlerini sürdürdüler. Ve sonrasında yine Türkiye'den son derece gelişmiş teknolojik donanıma sahip gemiler oraya gitti ve 544 metre denizin dibine çökmüş, oturmuş olan feribotun her bir köşesinde feribotu parçalayarak robotlarla incelemeler yaptılar. Tabii bu çalışmalar sırasında feribotun içerisinden ve çevresinden cansız bedenler de çıkarıldı ve gözyaşlarıyla toprağa verildi. Ancak 13 kişinin cansız bedenine ulaşılamadı. Günümüzün en gelişmiş teknik ve bununla birlikte elemanlarıyla yapılan incelemelerden bir sonuç alınamadı. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkili makamları gemi robotlarla parçalandı. Her bir köşesi didik didik arandı ancak herhangi bir cansız bedene rastlanılamadı dedi. Ama buna rağmen arama çalışmaları hala devam ediyor. Tabii bu olay üzerine tutuklanan kişiler için bir haftalık ek tutukluluk süresi daha istendi. Bu üzücü olayda yakınlarını kaybeden ve yakınları kayıp olan ailelerin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu konuyla ilgili makamlarının ve mahkemenin önündeki bekleyişleri sürüyor. Kendilerine sağlıklı bilgiler veriyor.

0: verilmediğini söyleyen aileler protesto eylemi yaptı.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan Filojet yolcu gemisinde kayıp 13 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Enkazda yapılan ayrıntılı incelemelerde kayıplara henüz ulaşılamadı. Soruşturma açısından kritik öneme sahip kara kutunun bulunduğu bildirildi. Cihazın desteklenmesiyle kazaya ilişkin önemli bilgilerin ortaya çıkması bekleniyor. Öte yandan mahkemede geminin bodoslama bölümünün tersane yerine Girne Limanı'nda boya, silikon ve yapıştırıcı kullanılarak onarıldığı bilgisi paylaşıldı. Onarımın kimler tarafından yapıldığı ve neden yetkililere bildirilmediği araştırılıyor. Faciada 15 kişi hayatını kaybetmiş, 239 kişi kurtarılmıştı.
2: Çekilin, çekilin, açsınlar böyle. Açın, böyle burayı çekin, burayı. Burayı çekin, şu acım anneyi görün. Benim evladım nerede? Nerede benim oğlumu hayattan kopardılar?
3: Ben yakınıyorsam yakacaksın sen. Başımı süremiyorsun sen.
1: Kayıp 13 kişi için arama çalışmaları sürerken soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 9 zanlının tutukluluk süresi 7 gün daha uzatıldı.
4: Allah belanızı versin.
5: Bak yerini bulacak.
6: Bu acı için de kalacak inşallah.
5: Bak yerini bulacak.
3: Neredeler? 5 tane yetim kaldı, 5 tane. 5 tane yetim kaldı. Daha doğmamış bebek var. Onun hesabını kim verecek?
7: Ancak günler geçiyor, bekliyoruz ve bekliyoruz. Yeterli bilgiyi kesinlikle alamıyoruz. Biz ulaşamayan her haber, cevaplanmayan her soru, giderilmeyen her belirsizlik şüphelerimizi daha da arttırıyor. Artık açıkça söylüyoruz. O geminin içerisinde kalan bütün insanlarımıza ulaşmak zorundasınız. Bunu bize borçlusunuz. Bizim devletten ve hükümetten başvuracağımız başka hiçbir yerimiz yok. Artık ailelerin tek tesellisi kaybettikleri yakınlarının cenazelerine ulaşmak, onları ülkelerine götürüp defnetmek. Bu nedenle arama çalışmalarının çok daha hızlı ve yoğun bir şekilde yürütülmesini, ailelere en azından gün aşırı kapsamlı bir bilgi verilmesini istiyoruz. Biz cevap istiyoruz. Facianın ardından haftalar geçti, kafamızda bir sürü soru. Gemide yeterli sayıda can yeleği var mıydı? Mevcut can yeleklerinin bağlantıları, ekipmanları eksiksiz miydi? Yapılan tahliye gerçekten olması gerektiği gibi yapıldı mı? Eğer tahliye doğru ve zamanında yapılmış olsaydı, biz bugün aralarında 3 yaşındaki bebeğin de bulunduğu 13 canımızın cenazesini beklemek için hala burada olur muyduk? Kaptan ve mürettebat yargı önünde. Peki şirketin sorumluları nerededir? Biz bunların cevabını istiyoruz. Şirket yetkilileri nerede? Liman yönetimin sorumluluğu araştırılıyor mu? Facianın yaşandığı dönemde görev yapan ilgili ulaştırma makamları sorumluluğu araştırılıyor mu? Kim hangi denetimi yaptı? Kim sefere izin verdi? Kim bu geminin denize açılmasında sakınca görmedi? 17 Haziran'da denetimi biz yaptık dediler. Denetimi biz mi yapsaydık? Mahkeme süresince geminin sol ön kızağındaki kırığın 17 Haziran tarihinde bilindiğine ve yapılan tamirata ilişkin bilgiler gündeme geldi. Şimdi soruyoruz. Gemide böyle bir sorun olduğu biliniyorsaydı bu geminin denetimini kim yaptı, kim izin verdi? Yapılan tamirat hangi standartlara göre gerçekleştirildi? Tamiratın ardından geminin sefere uygun olduğuna kim karar verdi?
8: Devletin yapamadığını bu adam yaptı yahu.
2: Herkes empati kursun. Kendi evlatları olsa ne yaparlardı? Herkes empati kursun. Çocuklarımız yok. Çocuklarımız ziyan oldu. Yazıklar olsun.
0: 81 ilde düzensiz göçe yönelik olarak operasyon gerçekleştirildi ve baskınlarla çok sayıda göçmen kaçakçısı ve kaçak göçmen yakalandı.
1: İçişleri Bakanlığı 81 ilde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik denetim gerçekleştirildiğini açıkladı. Denetimlerde 15.905 personel ve 5.011 ekip görev aldı. 2.229 noktada yapılan kontrollerde 2.214 metruk bina, 3.893 umuma açık yer ve 1.227 diğer adres olmak üzere toplam 7.334 yer kontrol edildi. Ekipler tarafından 279

0: 1575 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Denetimlerde 19 göçmen kaçakçılığı organizatörüyle 230 düzensiz göçmen yakalandı. İçişleri Bakanlığı tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemlerinin başlatıldığını bildirdi.
1: Mersin'in Silifke ilçesinde kontrolü kaybolan bir araç kanala düştü. Araçtaki sürücü kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı ve araç vinç yardımıyla sudan çıkartıldı.
0: Mersin'in Silifke ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kanala düştü. Kazada sürücü hafif yaralandı. Kaza Sarıcalar Mahallesi M tipi kapalı cezaevi mevkinde meydana geldi. OK yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala düştü. Hafif yaralanan sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Otomobilin çıkarılması için bölgeye vinç getirildi. Bu sırada MAY isimli vatandaş kendisini vince bağlayarak kanaldaki otomobilin üzerine indi. Halatları araca bağlayan vatandaş otomobille birlikte vinç yardımıyla kanaldan çıkarıldı.
1: Adana'da da kontrolü kaybolan bir araç sulama kanalına düştü.
0: Adana'da kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü. Kazada araçta mahsur kalan sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Kaza Seyhan ilçesindeki Mavi Bulvar'da meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Kazayı gören vatandaşlar araçta mahsur kalan sürücünün yardımına koştu. Sürücü vatandaşların müdahalesiyle otomobilden çıkarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Mersin'in Erdemli ilçesinde bir motosiklet bir otomobile çarptı. Yine bu tarzda bir kaza yaşandı. Son günlerde Mersin'in Erdemli ilçesinde çok sayıda trafik kazaları yaşanıyor ve bu trafik kazalarında dikkat çeken noktalardan biri de kazanın taraflarından birinin de motosiklet olması.
0: Mersin'in Erdemli ilçesinde motosikletle otomobil çarpıştı. İki kişi yaralandı. Kaza çevre yolu türbe kavşağında meydana geldi. SS yönetimindeki motosiklet kavşakta dönüş yapmakta olan DK yönetimindeki otomobile yandan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve yolcusu sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
1: Tarsus Adana Gaziantep otoyolunda otomobil taşıyan bir tırda yangın çıktı. Büyük çaplı maddi hasar oluştu.
0: Mersin'de otoyolda seyir halindeki otomobil taşıyan tırda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler taşınan otomobillere de sıçradı. Yangın TAG otoyolunun Çamalan mevkiinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Tırda ve taşınan otomobillerde hasar oluştu. Antalya'da kontrolden çıkan otomobil önce yayaya ardından otobüs durağına çarptı.

Hindistan'da şiddetli yağışların tetiklediği heyelan bir köyü çamur altında bıraktı.

Balıkçılar boynuna ip dolanan kaplumbağayı yakalayıp ipi keserek kurtardı. Elazığ'da bir itfaiye personeli yangının söndürülmesinin ardından itfaiye aracının üzerinde namaz kıldı.

0: Avrupa Şampiyonası'ndan şampiyonluklarla dönen boks milli takımına uçakta özel anons yapıldı.
1: Türkiye'nin boks milli takımımız şu anda uçağımızda. Avrupa Şampiyonası'ndan dönüyorlar. Avrupa şampiyonu oldular. Biz onları burada götürdüğümüz için son derece mutlu ve gururluyuz. Bir takım çok mutluyuz tekrar. Genel klasmanda da ikinci oldular. Hepinizdeki ilk uçuşlar diliyorum.
2: Efendim, Mersin'de Mersin Valiliği'nin koordinasyonuyla bağımlılıkla mücadele, bağımlı olan kişilerin tedavi edilmesi, bağımlı olma tehdidi altında yaşayan gençlerin ve ailelerin uyarılması konusunda özel bir proje hazırlandı ve bu projede çalışmaya başladı.
0: Mersin'de bağımlılıkla mücadelede 15 paydaş kurumun yer aldığı Değişim Noktası projesi hayata geçirildi. Valilik koordinasyonundaki proje, bağımlılık riski taşıyan bireylerin erken tespit edilmesini ve doğru hizmetlere yönlendirilmesini amaçlıyor. Projenin ilk etabı Akdeniz'de Nusratiye ve Yeni Mahalle ile Toroslar'daki Osmaniye Mahallesi'nde uygulanacak. Çalışmaların etkisini ölçmek amacıyla iki kontrol mahallesi de belirlendi. Mersin Valisi Atilla Toros, kurumların ayrı ayrı yürüttüğü çalışmaların ortak ve sürdürülebilir bir modele dönüştürülmesini hedeflediklerini söyledi.
3: Özellikle bağımlılıkla mücadelenin arz cephesinde son derece önemli çalışmalar yapıyoruz. Öpenlara da bunu ortaya koyduk. İçişleri Bakanlığımızın talimatları, yargı camiamızla birlikte yürütmüş olduğumuz çalışmalar son derece önemli sonuçlar elde etmemizi sağladı. Ama bağımlılıkla mücadelenin özellikle talep cephesiyle alakalı eksik kalan bir kısım var mı diye özellikle onu araştırmaya çalıştık. Biz Mersin üzerinde bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızı bir arada nasıl çalışacağız, beraber nasıl çalışacağız ve bu çalışmayı nasıl bir sürdürülebilir çalışma modeli haline dönüştüreceğiz diye bir değerlendirmede bulunduk. Fikir öyle çıktı. Valinin himayesinde, valinin koordinasyonunda bir çalışma başlattık. 15 paydaşımız var. 3 pilot mahallede başlayacağız. 2 ilçemizde 3 pilot mahallede başlayacağız. 2 kontrol mahallemiz bilimsel anlamda yaptığımız projenin etkilerini ölçmek anlamında 2 de kontrol mahallemiz var. Pilot uygulamanın sonunda etkisi ne kadar oldu? Ne kadar kişiyle proje buluştu? Ne faydası oldu? Onu ölçebilecek hale geleceğiz. Pilot uygulamadan hemen sonra da diğer ilçelerimize, diğer mahallelerimize, ilçelerimize ve Mersin geneline yaymakla alakalı bir düşüncemiz var. Burada değişim gönüllerimiz olacak. Gönüllerimiz sadece burada fark edecek, onlarla iletişim, doğru iletişim dili içerisinde konuşacak ve doğru yönlendirme yapacak. Gönülleri seçeceğiz. Onlarla bir eğitim sürecimiz olacak. Onlardan istifade edeceğiz. Ama bir o kadar bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız mahallede sahada olacaklar. Bireyden başlayarak aileye, oradan mahalleye yayılan süreçte bütünü görmekle alakalı bir hedefimiz olacak. İnşallah bütün gençlerimiz açısından, ailelerimiz açısından madde bağımlılığıyla veya bağımlılık riskiyle karşı karşıya ailelerimiz açısından, bireyler açısından, gençlerimiz açısından faydalı bir proje olacağına yürekten inanıyorum ben. Hiçbir gencimize, hiçbir aileye yalnız değilsiniz diyoruz. Yalnız değilsiniz çünkü yapacağımız çalışmalarla devletin şefkat eli, size uzanan elini göreceksiniz. Bütün kurumlarımızda, bütün çalışanlarımızda bunu göstereceğiz. Sahada olacağız. Yalnız olmaklarını hissedecekler. Yeter ki bize el uzatsınlar. O eli biz tutacağız.
0: Projede görev alacak değişim gönüllüleri ise riskleri fark ederek bireyleri ve aileleri doğru kurumlara yönlendirecek.
2: Değerli seyirciler, Mersin'in Erdemli ilçesinde 33 yıl boyunca çatma, bölge halkının çatma dediği, etrafı naylonlarla, sera naylonlarıyla çevrili bir barakada yaşayan Fatma teyzeye muhtarın desteğiyle bütün Erdemlili bir ev yaptı. Fatma teyze evinin mutluluğunu yaşadı.
0: Mersin'in Erdemli ilçesinde 69 yaşındaki 3 çocuk annesi Fatma Dinç 33 yıl boyunca naylonlarla kaplı çatmada yaşadı. Muhtar ve gönüllülerin imece usulü desteğiyle şimdi ilk kez gerçek bir eve kavuştu. Türbe mahallesinde yaşayan Fatma Dinç'in zor şartlarda hayatını sürdürdüğünü öğrenen mahalle muhtarı Ali Salma gönüllülerden destek istedi. Erdemli halkının katkısıyla eski çatma yıkıldı, yerine iki odalı bir ev yapıldı.
4: Hayırlı olsun.
5: Sağ olasın.
4: Hıttarız, hayırlı uğurlu olsun.
5: Sağ olasın, Allah senden razı olsun.
4: Nasıl, evini beğendin mi?
5: Beğendim, çok şükür. Hiç ev görmediydim, betun evde oturmadıydım. Sizin sayenize, komşuların sayesine oturdum. Çok şükür, buna da şükür. Kocatmasın Allah'ım.
4: Rabbim sağlık, sıhhat versin.
5: Sağ olasın Allah'ım. Konuya sağlık versin.
4: Mahalle muhtarı olduktan sonra mahallemizin tabii eksiklerini gezmeye başladık. Fatma teyzemi de ziyaret ettim. Çatması da akıyordu. Evi beton arma olmadığı için sıkıntılıydı. Biz kolları sıvadık. Sağ olsun Ali Selman Kurt kardeşim, Halil Durak hocam, bütün Erdemli halkına, onların nezdinde de teşekkür ediyorum. Erdemli halkımız bu yardım konusunda Çanakkale ruhu taşıyor. Yevmiye'ye giden bile yevmiyesinin 200 lirasını getirip verdi muhtarım. Buna da bir pirket alın diye. Eşten, dosttan, bütün Erdemli halkına teşekkür ederim. Fatma teyzemiz 33 senedir çatmada oturuyordu. Bunu da duyunca çok duygulandım. Rahmetli babam da aynı öyle olmuştu. Fatma teyzeye bir ev yapma kararı aldık. Eşle, dostla şükür başardık. Hayırlı uğurlu olsun Fatma teyzemize.
6: Muhtarımız Ali Salma Bey bizi aradı. Böyle bir durum olduğunu, beraber bu işi yapıp yapamayacağımızı sorduğunda geldik, baktık gerçekten.

0: çok sıkıntılı bir durum söz konusu. Biz de teyzemizi çok sevdik. Zaten hemşerimiz. Yardımcı olabileceğimizi söyledik. Arkadaşlarımızla da paylaşım yaptıktan sonra herkes çok güzel geri dönüş yaptı. Zaten Erdemli'mizin insanları bu konuda çok hassaslar. Bu sebeple herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
1: Ben de 33 senedir burada Çatma'da otururum. 6 senedir de eşim öldü.

0: Dedim hindilik, geldim bu evde oturdum, kepkeleşlik, ak süt gibi yapıverdiler. Evim güzel, çok güzel evimde. Konuya konuşuya sağlık sıhhat versin. Komşularıma hep doğacağım. İlk defa anahtarım oldu, ilk defa da evim oldu komşularım sayesinde.
1: Mersin Şehir Hastanesi özel bir proje başlattı. Şehir Hastanesi ekibi Toroslar ilçesinde kırsalda yerleşim yerlerini gezerek vatandaşların özellikle şeker hastalığı konusundaki farkındalığını arttırıyor.
2: Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ekipleri Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası kapsamında Toroslar ilçesindeki Buluklu ve Resul köylerinde vatandaşlarla buluştu. Hayat şekerden daha tatlıdır sloganıyla düzenlenen etkinlikte aşırı şeker tüketiminin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri anlatıldı. Vatandaşlara özellikle paketli gıdalardaki gizli şeker konusunda uyarılarda bulunuldu. Diyabet eğitim hemşiresi ve uzman diyetisyen tarafından sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin önemi anlatılırken vatandaşların kan şekeri ve beden kitle indeksi ölçümleri de yapıldı. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Mehmet Ballı koruyucu sağlık hizmetlerini vatandaşların yaşadığı yerlere taşıdıklarını belirterek doğru beslenme alışkanlıklarının önemine dikkat çekti.
1: İçer TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66. Güzel bir akşam ve mutlu bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi tekrar görüşeceğiz. Bizde kalın, hoşça kalın.
3: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer gündemi sona erdi.
4: Reklam kazandırır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
1: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji

0: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.

0: ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Busem Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus

0: servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'daki 18. Milli İrade Buluşması'nda yaptığı açıklamada organize suç örgütleriyle mücadeleye ilişkin bilgi verdi. Çiftçi, 1 Ocak-25 Eylül döneminde 42 ülkeden 714 organize suç örgütü elebaşı veya üyesinin takip edilerek Türkiye'ye iadesinin sağlandığını söyledi. Türkiye'de ilk kez yerli tasarımla Türk tersanelerinde inşa edilen tarama gemisi UAB Mavi Vatan suya indirildi. 85 metre uzunluğundaki geminin birkaç aylık seyir tecrübesinin ardından hizmete alınması planlanıyor. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve sermaye piyasası kanununa muhalefet suçlarına ilişkin soruşturmada yeni bir adım atıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 7 fonun kuruluşundan itibaren tüm kayıtlarını talep etti. Fonların son 3 aydaki para çıkışları da incelemeye alındı. Ankara

0: Da yürütülen mal varlığı aklama soruşturması kapsamında Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik operasyon düzenlendi. Aramalarda 16 milyon 440 bin euro ve 700 bin dolar ele geçirildi. Araçlarda yapılan aramalarda toplam 64 bin 700 adet döviz banknotu bulundu. 81 ilde düzenlenen denetimlerde 279.575 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Çalışmalarda 19 göçmen kaçakçılığı organizatörüyle 230 düzensiz göçmen yakalandı. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesi için işlemler başlatıldı. Mersin'de İl Göç Koordinasyon Kurulu Vali Atilla Toros başkanlığında toplandı. Toplantıda düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları ele alındı. Mersin'in tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleriyle yöresel lezzetleri İstanbul Turizm Fuarı'nda tanıtıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi fuarda kentin turizm potansiyelini yerli ve yabancı ziyaretçilere aktardı. Meski'nin çevre dostu dijital fatura uygulamasıyla bugüne kadar 736.854 kağıt faturanın basımı önlendi. Uygulama sayesinde vatandaşlar içme suyu faturalarını SMS ve e-posta üzerinden dijital olarak alabiliyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde okul kantinlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Tarsus Belediyesi ekiplerinin yaptığı kontrollerde son kullanma tarihi geçmiş süt ve bazı gıda ürünleri tespit edildi. Öğrencilerin sağlığını tehdit edebilecek ürünler toplatılarak imha edildi. Mersin'de bağımlılıkla mücadele kapsamında 15 kurumun işbirliğiyle Değişim Noktası projesi başlatıldı. İlk etapta 3 mahallede uygulanacak projeyle bağımlılık riski taşıyan birey ve ailelerine yönelik destek, tedavi, rehabilitasyon ve sosyal uyum çalışmaları yürütülecek. Milli boksör Hatice Akbaş, 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlar 51 kiloda Avrupa şampiyonu oldu. Akbaş finalde İspanyol Laura Fuertes Fernandez'i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Milli boksör Emrah Yaşar, Avrupa Şampiyonası'nda erkekler 90 kiloda altın madalya kazandı. Finalde İspanyol Emmanuel Reyes Pla'yı 5-0 mağlup eden Yaşar, Türkiye'ye erkekler ağır siklet kategorisindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.

0: Buse.com'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
4: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda

0: sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
1: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
0: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: Müjde Mezitli, İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
3: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
2: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
3: Telefon 0540 014 çift 033.
4: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
6: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır. Buse Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: ...30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam, Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar... ...her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri... ...şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
12: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
13: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin. Size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından

0: Yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
0: Telefon 0540 014 çift 033.
2: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz.

0: 0541 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
0: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: 0233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

gerçek yapmaya. O romandaki hayali belki gerçek yapmaya. Durdu zaman, durdu dünya, girdi içeri kapıdan.

0: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505-990-66-25.
5: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
6: ABM Yapı Market açıldı.
5: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
6: ABM Yapı Market'te.
5: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
6: Hırdavat ve Tarım Makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
5: Yeriniz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
10: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve

0: Epe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Artık biliyorum beni sevmediğini. Eskiden baktığın gibi bakmıyorsun. Olsun be güzelim, olsun, canın sağ olsun.

0: lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
2: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres: Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
8: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
9: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde, raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
8: Kıyafetler de tamam, yeni dönem aracılarla başlar. Aman eksik kalmasın bir şey.
0: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretimde

0: getirdiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 800 91 32 74.
0: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
2: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
0: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: 25 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
6: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
7: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: Halkı. Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle, mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.